Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım.
1: Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben.
0: Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su! Nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu. Bir bardak ve bir el.
1: Ha, şimdi anladım.
0: Suyu sağ elimizle içmeliyiz değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünnetini bize hatırlattığı için ben karaya teşekkür ediyorum. Buyur keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet.

Tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi karaya.

0: Jack. Buyur bakalım.
1: 3 mü? Demek 3. Bu kadar.
0: Bir saniye, hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve buldum. 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim, biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurmayı yiyene kadar, aman, yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Yeni merkezimiz artık burası. Ama geri almak isteyenler olacaktır. Caminin çevresindeki tüm sokaklarda gece gündüz nöbet tutacaksınız. Cesur ve arkadaşlarına göz açtırmayacaksınız. Hadi dağılın.
1: Yeni dostlarımız gelmiş. Allah Allah, bizimkiler neredeler? Hayret, Tosun bile yok. Yemeği hiç kaçırmazdı. Cesurcuğum, arkadaşların nerede?
2: Bu adamla tanışıyor muyuz? Niye beni kucağına alıyor?
0: Boş ver, o öyledir. Kedi kucaklamaya bayılır.
2: Bu işte bir gariplik var ama ne?
0: Artık buna gerek kalmadı.
2: Hasan Hoca ne yapıyordur şimdi?
3: Çok özledim.
4: Hasan Hoca'yı mı?
3: Hasan Hoca'nın mamalarını. Senin de aklın fikrin yemek. Ne yapayım? Açlıktan ölüyorum.
4: Zavallı Tosuncuk. Al bakalım şununla biraz idare et.
3: Yandı bana.
4: Tosuna bakın. Bıyıklıyı bile geçer bu hızla.
5: Dalgayı bırakın. Evimizi geri almak için plan yapmamız lazım.

0: Hem de hemen.
1: Ona da sıra gelecek ama önce bıyıklıyı bulmalıyız. İki gündür ortalıkta yok.
2: Siz şehre giremezsiniz. Ben arar bulurum onu.

0: Bıyıklı. Bıyıklı. Bıyıklı. Hı? Hı? Merak etme. Seni kurtarmaya geleceğiz.
1: Hey, çekil oradan.
0: Maalesef tüm sokakları tutmuşlar. Karargaha ulaşmanız imkansız.
2: Bence farenin işi bitti.
3: Bari helvasını yeseydik.
4: Bir yolu olmalı mutlaka.
5: Şimdi sen diyorsun ki şehre girmemiz imkansız. Her tarafta kediler bizi arıyorlar.
0: Evet, gözlerimle gördüm.
5: Ama insanlar rahat rahat dolaşıyorlar. Kediler insanlara bir şey yapamazlar.
2: Ah garibim, plan yapacağım diye kafayı yedi iyice.
4: İyi de biz insan değiliz ki.
5: Kim demiş değiliz diye? Sola. Düz devam et. Devam edin. Bıyıklıyı görüyorum, az kaldı.
1: Olduğunuz yerde kalın. Ne işiniz var burada?
6: Sana hesap mı vereceğim kedi? Ben bir insanım. İstediğim yere giderim.
1: Kuyruğun öyle demiyor ama.
5: Nasılsın?
1: Çok aç ve yorgunum. Yürüyecek halim yok.
2: Merak etme dostum. Ben de seni canlandıracak bir şey var.
1: Yandım anam.
5: Ekip tamam. Artık evimizi geri almak için plan yapabiliriz.
3: Palto giysek yine.
0: Aynı numarayı bir daha yutmazlar.
2: Yemek yerine gizlice biber koysak.
6: Allah düşmanımın başına vermesin. O neydi öyle?
5: Arkadaşlar, konuya gelelim. Camiye gizlice ulaşmanın bir yolunu bulmalıyız.
0: Sokaklar kedi dolu. Gizlice gitmek imkansız.
1: Peki ya sokakları kullanmasak?
2: Neyi kullansak peki? Yeraltından mı gideceğiz?
1: Evet.
2: Ya bırak Allah aşkına. Köşebek miyiz biz?
1: Arkadaşlar, Hevsel bahçelerinden bizim caminin avlusundaki su sarnıcına açılan bir yeraltı geçidi var. Üstelik sizin sığabileceğiniz boyutta.
5: Ha, harika. Hemen gidelim.
1: Ama bir sorun var.
2: Olmazsa şaşardım zaten. Hem bir engel, hem bir çatışma.
6: Bir kere de kolay olsun.
1: Anlatayım mı yoksa senariste mızmızlanmaya devam mı edeceksiniz?
5: Hadi anlat.
1: Ben delikten girip çıkıyorum. Ama sizin girebilmeniz için birinin kapağı açması lazım. Benim gücüm yetmez.
3: Bu plan yatar arkadaşlar. Camiye sokaklardan geçip gitmemiz imkansız.
5: Hayır, bir yolu var aslında. Sarp'ı kendi silahıyla vuracağız. Eğer yelimi çıkarırsam beni peynir zannederler. O zaman camiye gelip kapağı sizin için açabilirim.
6: Peki peynir ne olacak? İkinizi birlikte görünce anlamayacaklar mı?
5: Onun için de sultanın yardımına ihtiyacım var.

0: cesur bu.
1: Evet, o.
0: Yürü bakalım.
2: Hey, durun, ne yapıyorsunuz? Hı? Bu yaptığınızı Sarp'a söyleyeceğim.
3: Hadi çocuk, geç içeri.
0: Hey çocuk, ortalıkta fazla dolanma. Geç köşende otur. Birazdan kapıları kilitleyeceğiz.

0: Ucuza atlattım. Çok sağ ol. Beni kurtardın.
1: Rica ederim Beynir. Gel bakalım. Anlatacak çok şeyimiz var.
0: Allah Allah. Burada herkes beni tanıyor. Ben kimseyi tanımıyorum.

Oo, yeni bir misafirimiz var. Aynı sana benziyor. Kardeşin mi yoksa?

Şunlara bak. Sevinin, sevinin. Ama bu iş burada bitmedi.

0: 뭐긴 야무리하지 않기비.
1: Dostum, bugün yağmuracağına beni inandıramazsın.
2: Ah sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
0: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
3: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
0: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
3: Bu çocuklar bir harika.
0: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
4: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.

0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
1: Hadi hemen gidelim.
2: Oo. Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
3: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
2: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
3: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
4: Merak etme Mehmet.
5: Hadi dostum, görev beklemez.
4: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
3: Hadi bismillah.
6: İyilik için.
4: İmam amca.
7: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
4: Hocam, dalda, dalda.
7: Ne var dalda?
4: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
7: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolumu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.

kitaplar getirdin? Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ah, senle birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
3: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: türlü çıkamadık. Geç kalacağız.
1: Sema, kızım. Rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh. Geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar. Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
3: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
2: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
3: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
2: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
3: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokuyor, öyle yanıt veriyor.
2: Demiş. Padişah vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
3: Bu üçüncü Adem ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
2: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
3: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
2: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona
3: efendim bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
3: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
2: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
3: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
2: diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha. Ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun.

0: Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bu takıların motorsuz olanları da var, biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Üzerlerinde yelken oluyormuş.
1: Aha.
0: Sen beni dinlemiyor musun?
1: Dinliyorum.
0: Neden umursamıyorsun?
1: Anlattıklarını zaten biliyorum da ondan.
0: Olsun. Yine de böyle davranmamalısın.
1: Of. Tamam Asya ya. Balık tutmaya çalışıyorum. Lafa tutma beni. Asya koş. Balık geliyor. Hayt be. Asya. Biliyor musun Temel amca? Hamsi sadece Türkiye'de yokmuş.
2: Öyle mi? Nerelerde varmış başka?
1: Fransa, İspanya, İtalya, Rusya, Japonya. Ha? Oho, birçok ülkede.
2: Bizimki kadar lezzetli miymiş acaba?
1: Hiç sanmam.
2: Ben de.
1: Bir de hamside bir sürü vitamin varmış. Kalbe ve damarlara iyi geliyormuş.
2: Desene oldukça sağlıklı.
1: Evet, hem sağlıklı hem lezzetli. Lezzetli demişken, hamsinin en lezzetli olduğu ay Aralık ayıymış.
2: Öyleyse Aralık ayında daha çok yemek lazım.
1: Hamsinin bir sürü yemeği varmış.
2: Harika. Öğrenip denemek lazım.
0: Bu börek çok güzel Temel amca. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun kızım. Eymen de yardım etti bana.
1: Evet, hamsili börek.
0: Senin de eline sağlık Eymen.
1: Afiyet olsun.
2: Siz devam edin çocuklar. Hemen geliyorum. Alo? Aleyküm selam komşum. Diğer ülkelerde bu yıl hamsi azmış diye duydum. O yüzden diğer ülkelere de göndereceğiz. Evet, evet. Aralık ayında tutulanlar daha değerli. Onlardan da göndereceğiz. Tamam komşum, yarın yine konuşuruz. Allah'a emanet ol. Kusura bakmayın çocuklar.
1: Temel amca, bunlar sana bugün anlattıklarım değil mi?
2: Evet Eymen.
1: Sen bunları biliyor muydun?
2: Evet.
1: Ama beni çok ilgiyle dinledin. Bir de kitap okumaya ara verdin benim için. Neden?
2: Öyle hevesle anlatıyordun ki hevesini kırmak istemedim. Hem senden dinlemek güzel oluyor. Kitabı sonra da okurdum.
1: Bundan sonra ben de başkalarını dinlerken daha duyarlı olacağım.
2: Aferin benim akıllı çocuklarım. Hadi Asya, bize bir hikaye

0: Salih silahım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Allah kabul etsin arkadaşlar.
2: Amin. Cümlemizinkini kardeşim.
0: Ali'yi gören var mı?
2: Yok.
0: O kadar dalya oynayalım diye yalvardı. Şimdi de ortada yok.
2: Okul çıkışı Kur'an kursu varmış. Ona gidecekti. Gelir birazdan.
0: Düzenli gelse ben ona öğretirdim. Kur'an okumada galip, öğretmede mülayim bir insanım.
2: Hı, galip. Başladın yine.
0: Ben onun yaşındayken ilk hatmimi yapmıştım.
2: Hı? Kur'an'ı baştan sona okuyup hatmetmiştin, öyle mi?
0: İlk hatmimi derken ilk Yasin hatmimi demek istemiştim.
2: Ha!
0: Ama tabii Kur'an'ı baştan sona hatmetmem de çok geç bir zaman değildi. Hiç unutmam.
2: Lafını unutma kardeşim ama şimdi fark ettim. Dalyanın taşları da yok. Of! Ne güzel taşlarımız vardı. Şimdi nasıl taş toplayacağız?
0: Yassı ve pürüzsüz taşları toplamaya dikkat etmeliyiz. Olayımız bu.
2: Nasıl derken? Taşların özelliklerini kastetmemiştim Galip Bilmiş Bey kardeşim.
3: Aliler gelene kadar boş durmayalım o zaman. Taş toplayalım.
0: Caminin bahçesinde bulabileceğimizi sanmıyorum. Dışarıya bakalım.

0: başta komik geldi ama şimdi iyice endişelenmeye başladım. Nerede bu çocuk? Ali vurdu ve gol! Ali! Efendim Galip abi, beni mi çağırdın? Dikkatli olsana, bu ne? Aa, bizim top! Ya sizin top, kafamı kırıyordu az kalsın. Hep Salih abim yüzünden.
1: Nedenmiş o?
0: Salih abim olsa bu top kesin ona çarpardı. Galip abim de bana kızmazdı. Değil mi Galip abi?
2: Hey Allah'ım, sen arkadaşını atmayı becereme, suçlu Salih'in olsun.
0: Zaten genelde pek isabet ettiremiyorum. Niyeyse.
1: Hey!
2: Dikkatlice oynayın Ali.
0: Tamam.
1: Hey! Kime diyorum?
0: Salih abimin sesini duydum sanki.
1: Çamur oralarda mı? Hey! Salih! Ne duruyorsun orada? Gel.

0: Seni bekliyoruz deminden beri.
1: Nerede kaldın?
0: Hiç sorma. Tüm mahalleyi turladım. Çamur orada mı?
2: Yok yok, gel.
0: Oh şükür.
3: Ali, Ali.
2: Tüh be, yandan geçti.

0: Nasıl her atışta isabet ettiriyorsunuz böyle?
1: Çok iyisiniz gerçekten.
0: Sırrınız ne?
2: Okçuluk!
0: Ne?
2: Okçuluk! Okçuluk!
0: Nasıl ya?
2: Bayağı.
0: Anlamadım ama.
2: Okçuluk demek dikkat demektir. Odaklanma demektir.
3: Hem de peygamberimizin tavsiyesidir.
0: Bana da öğretin.
2: Biz acemi kemankeşleriz. Seni üstada götürmemiz lazım.
0: Keman da mı çalıyorsunuz?
3: Üstad kim? Keman çalmıyoruz Ali.
0: Üstad kim peki?
2: Tosunuz bana gönder.
0: Tamam, hadi gidelim.
2: Gidemeyiz Ali.
0: Neden?
4: 1500'lü yıllarda yaşadı da ondan.
0: Üstada gidelim dediniz ama.
3: Bizim üstadı kastettik.
0: Tamam o zaman ona gidelim.
5: Allah.
3: Maalesef olmaz Ali.
0: Allah Allah, neden ya?
2: Ezan okunuyor da ondan.
4: Hadi namaza.
3: Hadi kurtuluşa.
0: Tamam ama sonra üstada.
2: Müthişem.
3: Vay be.
0: Üstadınız bu abi mi?
3: Evet.
0: Bayram Hoca?
2: Evet.
0: Üstad.
4: Ne sandın?
0: Ben Bayram Hocamızı imam sanıyordum.
3: İmam zaten ama iyi bir kemankeş.
6: Selamun aleyküm gençler.
2: Aleyküm selam hocam.
6: Hoş geldin Ali.
0: Hoş bulduk hocam. Kemancı olduğunuzu bilmiyordum.
6: Yok, şimdilik çalamıyorum Ali.
2: Kemancı değil Ali. Olayımızın kemanla bir ilgisi yok.
3: Kemankeş, okçu yani.
0: İmamlar da okçu olabiliyor mu hocam?
6: Tüm meslekler okçuluk yapabilir Ali.
0: İşe yarar mı yani?
6: Hem de nasıl?
0: Nasıl?
6: Gelin biraz oturalım. Okçuluğun fiziksel ve zihinsel olarak pek çok yararı var Ali'ciğim. Ve her yaştan, her meslekten insan yapabilir.
3: Vücudumuza hakim olmayı öğreniyoruz.
2: Dikkat ve konsantrasyonumuz gelişiyor.
4: Sonra da attığımızı vuruyoruz.
0: Çocuklar bile mi?
6: Evet, tabii ki. Hem biliyor musunuz, Peygamber Efendimiz atıcılığı çok önemsemiş. Hatta çocuklarına okçuluk öğretmeyi bir babanın vazifesi olarak saymış.
0: Peygamberimiz de mi ok atıyordu?
6: Evet. Hem de Peygamber Efendimizin yayı şu anda Topkapı Sarayı'nda.
0: O zaman benim de kesin öğrenmem lazım hocam.
6: Aynen Ali. Öğrenmen lazım. Ama şimdi abilerini biraz izle bakalım. Çocuklar, alın yayları, biraz çalışalım. Ya Hak!
0: Oley! Bravo!
6: Sakin ol Ali'ciğim.
0: Ama süpersiniz hocam. 12'den vurdunuz yine.
3: Ya Hak!

kağıdım ötede çöp kutusu var, kimse atmamış. Doğru diyorsun Boncuk. Sahiden de insanların çöp kovalarını temiz tutmak için gösterdiği gayret takdire şayan. Hadi şunları toplayıverelim. Garip topu aldı, pota dibine doğru koşan arkadaşı Boncuk'a attı. Ve basket. Hayırlı sabahlar nine. Aman diyeyim, nine uyuyor Boncuk. Gürültü etmeyelim.

0: Garip. Garip.
1: Dur. Basma kornaya dur.
0: Ne oldu ya? Seni gördüm, selam vermek için korna çaldım. Bak yine çaldım. Ne var bunda?
1: Şey usta, dur. Nine gece uyuyamamış. Biraz yorgun. Hasta gibi uyuyup dinlenmeye çalışıyor.
0: Hay Allah. Ben de dart korna çalıyorum. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirim?
2: Aman usta, nereden bilecektin usta?
0: Bilmeye ne gerek var evlat? Düşünceli olmak gerek. Bak burada bir sürü ev var. Yaşlısı vardır, hastası vardır, bebeği uyuyan vardır.
2: Doğru usta.
0: Böyle gürültü kirliliği yapmak düşüncesizlikten başka bir şey değil. Bir daha trafikte zorunluluk olmadığı sürece korna çalmayayım. Hatta kontağı da kapatayım. Düt'ün sesi nineyi uyandırmasın.
2: Nasıl gideceksin o zaman usta?
0: Sahi ya. Acaba ittirsek mi? Ses olmaz hem.
2: Ay. Abartma usta. Kornaya basma yeter.
0: Doğru. Her şeyi abartıyorum. Ay.
3: Anneciğim, ödevimi yapıyordum da bir soruda takıldım. Acaba bana yardımcı olabilir misin?
4: Olur mu kızım öyle şey?
3: Anneciğim, ne dediğini hiç duyamadım.
5: Demir eskileri, bakır eskileri, hurdacı.
3: Anneciğim, yardım edebileceğim bir konu mu bu? Hiç duyamıyorum seni.
6: Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber,

0: Kıymetli sakinlerimiz, Heybeli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Bir koşturma, bir telaş. Herkes nasıl canhıraş. Trafikte kaos, sokaklar nahoş. Çileden çıktı vatandaş. Ben dedikçe unuttuk biz olmayı. Biz olamayınca çıktı dünyanın yayı. Efendim, biz insanoğluyuz. Bunu unutmamalı. Nezaketi, sağduyuyu hiç elden bırakmamalı. Hatırlamalı bir arada kardeşçe yaşamayı. Hatırlamalı saygılı, hoşgörülü olmayı. Gevezelik ettimse affola. Bir kıssamız var, konusu birden hasıl oldu. Yastan arkana izle, bu güzel bir fasıl oldu.
2: Bugün işler kesat.
1: Kısmet.
2: Akşam oldu, geldi çattı. Hala şerbet kazanı ağzına kadar dolu.
1: Sağlık olsun. Yarın daha bol satarız inşallah.
2: Ne yarını? Bugün bitiririz bu şerbeti. Şerbet!
1: Şş! Ne yapıyorsun?
2: Asıl sen ne yapıyorsun? Bırak bağırıp satayım şerbeti.
1: Efendi, görmüyor musun? Pencerenin önünde sarı çiçekler var. Belli ki içeride hasta bir kimse var. İki bardak şerbet satacağız diye burada bağırmak yakışık alır mı?
2: Hı? Hay Allah, görmedim yahu.
1: Görmene ne acet? Baksana, akşam vakti çöktü. İnsanlar evlerine istirahate çekildi. Böyle bağırarak satış yapılacak zaman mı?
2: Doğru dersin. Hayırlısıyla yarın satarız artık şerbetimizi.
1: Bak ne diyeceğim. Hadi camiye gidelim. Yatsı vakti yanaştı. Abdestimizi alalım, yatsı namazımızı eda edelim. Çıkışta da avluda şerbetimizi satarız kısmette varsa.
2: Âlâ. Hadi koyulalım yola.
3: Dur yahu, ne bağırıyorsun gece gece sokakta?
2: Hay Allah, 40 yılın başı bir nara atalım dedik, zabit efendi enseledi.
3: Efendi, saatin farkında değil misin?
2: Farkındayım, lakin efkarım var zabit efendi.
3: Sokaklarda nara atıp konu komşuyu rahatsız ederek mi dağıtacaksın efkarını? Düşünceli ol biraz. Hastası olan vardır, yaşlısı olan vardır, yorgun olup uykusu olan vardır. Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye?
2: Doğru diyorsun.
3: Düşün bakalım, şu saatte evinde uyumaya çalışıyor olsan yahut bebeğini yeni uyutmuş olsan, dışarıda kendini bilmezin biri bas bas bağırsa sen ona hiddetlenmez misin?
2: Hiddetlenirim.
4: O halde neden başkasına bunu yapıyorsun?
2: Doğru.
4: Ben vazifem olduğu halde düdüğümü öttürmekten bile imtina ediyorum. Sen bas bas bağırıyorsun.
2: Düşünemedim zabit efendi. Affet. Arkadaşlar, hadi elim sende oynayalım.
5: Oynayalım ya, oynayalım tabii.
6: Arkadaşlar gelin, oyunumuzu şu arkadaki açık arazide oynayalım.
2: O niye o?
6: Oyunun heyecanı, içimizin hararetiyle bağırır, çağırır, gürültü ederiz. Burada konu komşu rahatsız olmasın.
5: İyi düşündün ya. Hadi gidelim.
2: Doğru, kimseyi rahatsız etmeyelim.
1: Efendim, derledik, toparladık. Osmanlı döneminden feyz aldık. Pencere önündeki çiçeği görüp de gürültü etmekten imtina eden bir milletin torunlarıyız biz. Külhan Bey'i sokakta nara attı diye ona doğruyu anlatıp konuyu komşuyu rahatsız etti diye ceza veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Çoluğunu çocuğunu elinden, belinden, dilinden kimse rahatsız olmasın kültürüyle yetiştiren bir toplumun fertleriyiz. Hatırlayalım bunu. Hatırlayalım sosyal olmayı, birlikte yaşam sürmeyi. Hatırlayalım saygılı olmayı, sevgiyle dolmayı. Çünkü bu yaşam bizim, bu dünya bize Rabbin emaneti. Sevgiyle, saygıyla kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir geceyi daha sorunsuzca geride bıraktık çok şükür. Saat iyice geç olmadan koyulalım yola. Nerede annenler?
1: Aksesuarları topluyorlardı.
0: Hadi bakalım. Al Düttüt'ün anahtarını Garip abine ver de o kullansın.
1: Ah, keşke benim de ehliyetim olsa da ben kullansam artık Düttüt'ü.
0: İnşallah o günler de gelecek oğlum.
1: Bir gelsin, sokaklarda korna çala çala gezeceğim.
0: Hoppala, deminden beri ne anlatıyoruz oğlum biz sahnede?
1: Şaka babacığım, şaka.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Alsın alsın, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha, dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Ha, tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Öf. Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. He. Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Ha. Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Aç.

0: Ha? Dayı bu ne?
1: Asrın icadı. Hadi bakalım gelin. Zeynep sen burayı otur. Yusuf sen de bu sandalyeye.
0: Ya ben dayı.
1: Hı, sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Heh. Hı. Yusuf aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
1: Tamam ya, canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
3: Ben de sıkıldım.
1: Sen dur. Bu bölüm bitsin sonra değiştirelim.
0: Of dayı, boynum ağrıdı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
3: Ben de istemiyorum.
0: Ben de.
1: Allah Allah. Durun hemen pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
0: Nasıl?
1: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
3: Dayı.
1: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
0: Yeni icat mı?
1: Evet, Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim. Ha?
3: Çok orijinal bir isim olmuş.
1: Tabii.
2: Dayıcığım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
1: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
0: Yo, işe yarıyor.
1: Hayır, yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim, tabii.
3: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
1: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay.
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
1: Yay dedim.
2: Ben uyardım.
1: Mandal.
3: Mandal mı?
1: Evet, mandal.
3: Yandık.
1: El.
0: Ah, ben elimi vermem.
1: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
0: He. Oh, çok şükür.
1: İşte Zeki Manda. Pilsiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
1: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
3: Eyvah! Kaçın, canınızı kurtarın.
1: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
0: Dayı!

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın? Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.

0: sana o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. Hı? İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
0: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
0: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın kırmızı benekli hac yolcuları. Sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
0: Allah! Uç Zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Hı? Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya. Abdullah sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar?
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: babacı usta ise kunduzlar.
1: Akşam yemeğine ne yapsak acaba?
0: Vişne reçeli.
1: Yavuzcuğum, vişne reçeliyle akşam yemeği mi olur?
2: Tavuk kanadı.
3: Dağ başında tavuğu bulduk da kanadı mı kaldı?
4: Taze fasulye.
1: Bak bu olabilir.
5: Olamaz.
4: Neden?
5: Çünkü bugün balık yiyeceğiz. Tabii.
1: Balık nerede oğlum?
5: Ayıp ediyorsun anneciğim. Karşınızda.
4: Dünyanın en büyük balıkçısı mı duruyor?
5: Ne sandın yeğenim? Ben bir keresinde köpek balığı yakalamıştım.
2: Sahiden mi?
5: Tabii.
2: Anlatsana dayı.
5: Şimdi bir gün arkadaşlarla gezmeye gitmiştik. Bir de baktım karşımda kocaman bir köpek balığı.
0: Korkmadın mı dayı?
5: Ne korkacağım ya? O benden korksun. Balıktan korksam balık yemezdim. Tabii.
2: Sonra?
5: Sonra hemen sırt çantamdan oltamı çıkardım. Ucuna simit taktım. Attım suya.
4: Simitle köpek balığı mı yakaladın?
5: Yok, tam olarak değil. Baktım simide gelmiyor. Sonradan balık gemi takıp tekrar attım suya.
2: Sonra?
5: Sonra köpek balığı oltayı yakaladı. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. E'si köpek balığı oltamı aldı gitti ya.
2: Yakalayamamışsın işte.
5: Hayır, önce ben onu yakaladım. Sonra o benim oltamı yakaladı. Ödeşmiş aldık. Tabii.
3: Oğlum seni güvenliklerin elinden nasıl zar zor kurtardığımızı anlatsana.
5: Öyle gereksiz bir detay da var tabii. Akvaryumdaki köpek balığına zarar verdim diye yakaladılar beni.
2: Ay. Of dayı ya, hayvanat bahçesinde mi geçti bu macera?
5: Ne fark eder canım? Akvaryumdaki köpek balığı sayılmıyor mu? Ayrımcılık yapmayalım lütfen. Hem ben derede de balık yakalarım. Tabii.
6: Zeki'den balık beklediğimize göre aç kalacağız demektir.
1: Ben en iyisi taze fasulyeye başlayayım şimdiden.
5: Şakacı adam benim. Merak etmeyin siz. Oltayla değil, ağıyla tutacağım balıkları. Herkese yetecek kadar balık olacak. Tabii. İşin sırrı dengede. Atarken dengeni kaybetmeyeceksin. Şimdi iyi izleyin.
2: Ah dayı.

0: Dönüyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Duramıyorum. Durmam lazım. Ay. Durmam lazım. Durdurun beni.
1: Ay. Ay.
2: Dayı, iyi misin?
0: Dengenizi korumanın önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldunuz. Hı hı. Şimdi çekin beni kıyıya. Hı. Tabii.
2: Kocaman bir balık tuttuk.
0: Çok çevirmesek de olur. Balıklar nereden bilecekler kaç defa çevirdiğimizi? Hop! Attım işte. Hadi gidip biraz oyun oynayalım. Bir saat sonra burası balık kaynayacak.
2: İnşallah dayı.
0: Keşke çok balık yakalamasaydım. Hı? Şimdi bu kadar balığı nereye koyacağız canım? Tabi. Ne? Nerede benim ağam? Kim aldı benim ağamı? Eniştem, ablam, annem, babam. Gümbele. Kim? Neyse ki dedektif Zeki'nin bir planı var.
3: Neymiş o plan?
0: Gözlem yapmak. Ha? Tabii. Saklanın.
2: Dayı, bir şey geliyor.
0: Hey! O benim ağam! Şimdi görürsün sen!
2: Ne oldu dayı?
0: Koşun! Takip edin! Buldunuz mu?
4: Evet dayıcığım. Senin ağlar harika bir kunduz yuvasına dönüşmüş.
0: Hayır küçük hanım. Kimse Zeki'nin ağını izinsiz ağlamaz. Tabii.
5: Ay, yandım anam.
4: Dayıcığım, rahat bırak kunduzu istersen. Bu işten sen zararla çıkacaksın.
0: Hayır küçük hanım. Bir Zeki asla pes etmez. Tabii.
2: Ne yapacaksın dayı?
0: O kunduzun yuvasına girip onu yakalayacağım. Sonra da ağamı geri alacağım. Ne? Bu yuvanın girişi yok. Saf kunduz. Yuvaya giriş yapmayı unutmuş.
4: Hayır dayıcığım. Bak burada ne yazıyor? Kunduzlar yuvalarının girişini suyun altından yaparlar. Böylece karadaki vahşi hayvanlardan korunurlar.
0: Zekice. Ama kimse Zeki'den daha zeki olamaz. Tabii. Çok tehlikeli bir hayvan bu. Aferin Gümbele. Bana destek olacağını biliyordum. Ama herkesin desteği lazım. Bu hayvanı durdurmazsak ormandaki bütün balık ağları yok olacak.
6: Oğlum yine başlama.
0: Tamam. Hadi benim ağları geçtim. Ormandaki ağaçları da yok eden bir hayvan bu.
7: Tamam, sakin ol. Hangi hayvandan bahsediyorsun?
0: He, söylemedim mi? Kunduz, kunduz. Kocaman ağacı kemirip devirdi ya. Onu hemen durdurmalıyız. Tabii.
8: Ah zeki, ah.
0: Ne oldu enişte ya? Orman diyorum, doğal yaşam diyorum. Ne oldu size?
7: Kunduzlar anlattığın gibi tehlikeli hayvanlar değil ki.
0: He, nasıl değil? Koca ağacı devirdi.
6: Kunduzlar ağaçları hem yiyecek ihtiyaçları için hem de sürekli uzayan dişlerini törpülemek için kemirirler.
7: Evet, bazı ağaçları da baraj yapmak için devirirler.
0: He? Baraj mı?
7: Evet, kunduzlar harika baraj ustalarıdır.
0: Olsun, yine de zararlı.
6: Aksine, kunduzların yaptığı barajlar sayesinde sakin sulara ihtiyaç duyan bazı ağaçlar ve canlılar bu sularda yaşama imkanı bulur.
7: Kunduzlar ekosistem için çok faydalıdır.
0: He, iyi tamam ya. Siz kunduzların tarafını tutun. Bana yardım etmeyin. Ben kendi ağlarımı doğayı korurum. Tabii.

0: Usta, bu kadar çalı çırpı yeter mi? Avın peşine düştüm. Bencilce davrandım. Kunduzun yuvasını yıkacaktım az kalsın. Kunduz kardeşim çok büyük bir ustadır. Barajlar yapar, ormana faydalıdır. Tabii.
1: Tabii.

0: Hayhak.
1: Çok güzel oldu dede. Ellerine sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Burayı çamura batmadan sulamak için aralara taş mı döşesek dede?
0: Hay yaşa. Ne iyi düşündün. Ben de depoya bir bakayım. Elde ne malzeme var bir görelim.
2: Hayırlı sabahlar dede.
0: Hayırlı sabahlar cimcime. Ne güzel çiçekler onlar. Menekşe değil mi? Annenin saksılarından mı kopardın?
2: Evet, bunlar menekşe. Ve de hayır, ben koparmadım. Annem kopardı. Önce koparmak istemedi ama ben tutturunca kabul etti.
0: Tutturdun demek. Vay cimcime.
2: Verandada kendi çiçek bahçemi kuracağım dedi.
0: Bahçe çiçeklerle dolu ya.
2: Onlar sizin çiçekleriniz. Ben kendim çiçek büyütmek istiyorum.
0: Belki bu yapraklarla bir şeyler yapabiliriz. Neyse, sana kolay gelsin cimcime. Ben bahçedeki işlerimi bitireyim.
2: Günaydın abi.
1: Günaydın Cemre.
2: Papatyalar! Neden böyle üzgün görünüyorsunuz? Ama ben size arkadaş getirmiştim. Bakın bunlar menekşe. Tanıştırayım. Mor, pembe, beyaz... Morlu beyaz, pembeli beyaz. Ama tanıştığınıza memnun olmadınız mı?
1: Cemre, kardeşim ne oldu sana?
2: Bana bir şey olmadı abi, papatyalarım oldu. Dün ne güzel ayakta duruyorlardı, bugün çok yorgun görünüyorlar.
1: Papatyaları ayakta tutan kökleriydi Cemre. Sen onları koparınca topraktan beslenemedikleri için güçsüz düştüler.
2: Ya, bir daha ayağa kalkamayacaklar mı?
1: Ay yok canımın içi. Bunların ayakta durmasına gerek yok ki. Bunlar bizim çayını demlediğimiz papatyalar. İçmek için yani.
2: O zaman bakmak için başka papatya toplayabiliriz. Onlar ayakta durabilir mi?
1: Neden papatya toplamak istiyorsun ki Cemre? Bak, bahçe çiçek dolu.
2: Veranda benim çiçeklerimle dolu olsun istiyorum.
1: Aa Cemre, verandayı kendi çiçeklerine doldurabilirsin.
2: Nasıl?
1: Çeşit çeşit çiçek resmi yapabilirsin Cemre. Sen çok ressam bir kardeşsin, biliyorsun.
2: Ressamım, evet. Ama ben gerçek çiçeklerim olsun istiyorum.
1: Buldum. Ormana gidip farklı türlerden çiçeklerin fotoğrafını çekeriz. Gerçek çiçeklerin. Sen de onlara bakarak hepsinin resmini yaparsın.
2: Süper fikir. Hadi ormana gidelim.
1: Şimdi olmaz Cemre. Dedemle işlerimiz var.
2: Benim daha çok işim var abi. Veranda dolusu çiçek yapacağım. Hemen ormana gidelim. Lütfen.
0: Ne oldu cimcime? Yine neyi tutturuyorsun bakalım?
2: Ormandaki çiçeklerin fotoğrafını çekeceğiz. Ben de onların resmini yapacağım.
0: Resimleri verandada sergilersen veranda çiçek bahçesine döner.
2: Ve bütün çiçekleri ben yapmış olurum.
0: Bu pek parlak bir fikir Çelebi.

0: Evet ama dede, daha bahçedeki işlerimiz bitmedi ki.
1: Bugündeki işimiz bitti Çelebi. Taş döşemek için malzeme kalmamış. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Siz de ormandan çiçek

0: Böyle çok daha güzelsiniz. Ama hepinizin resmini yapacağım. Söz. Hadi devam edelim.
1: Ay, mor çiçekler. Bizi birlikte çek abi.
0: Mor orman gülü bu.
1: Mor orman gülü. Peki.
0: Cemre bak, peygamber çiçekleri.
1: Peygamber mi çiçekleri? Ya ben sizi yerim. Aa, severim sizi. Benim güzel peygamber çiçeklerim.
0: Şu tarafta bir çayır vardı. No. Orası çiçek dolmuştur şimdi.
1: Ya, hadi gidelim.
0: Dur, beni bekle.
1: Merhaba Çiğdem. Çiçek bahçeme hoş geldin. Sevgili çiçek bahçem, bakın bu Çiğdem. Hadi tanıştığınıza memnun olun. Mor orman gülü. Ressam Cemre iş başında.
2: Selamünaleyküm çocuklar.
3: Aleykümselam dede.
2: Bay bay bay. Burası adeta bir çiçek bahçesi olmuş Cimcime.
1: Bunu duyduğuma çok sevindim ama çok işim var dede. Şimdi seni kucaklayamam. Ya.
2: Ama ben seni kucaklayabilirim. Eline sağlık evlat. Hı? Burayı bir sanat galerisine çevirmişsin.
0: Cemre öyle iyi bir ressam ki dede. Ben de çerçeveler o güzel resimleri taşıyabilsin diye uğraştım.
2: Çelebi de öyle iyi bir abi ki. Dedesi de onun gösterdiği bu özeni ödüllendirmek istiyor.
0: Nereye gidiyoruz?
2: En güzel sanat galerilerinden birine.
0: Yaşasın!
2: Gidelim evlat.
0: Hadi bismillah.

0: muhteşem.
1: Öyle.
0: Dede, burası neresi?
1: Göl yazı.
0: Göle yazılmış bir masal.
1: Hakkın var evlat. Burası Ulubat Gölü'nün üstüne kurulmuş bir masal diyarı.

0: Ne güzel. Burada yalnızca babalar değil, anneler ve çocuklar da balıkçılık yapıyor.
1: Burası bir balıkçı köyü evlat. Erkekler ağ atar, kadınlar kürek çeker, çocuklar oltayla balık tutar, neneler ağ diker, leylekler de onlara yarenlik eder.
0: Ya evet. Ne kadar çok kuş var burada.
1: Leylek, pelikan, ördek. En çok rastlanan türler.
0: Peki başka hangi türler var?
1: Ulubat Gölü, Anadolu'ya kuzeybatıdan giren kuşların göç yolları üzerinde olduğu için pek çok kanatlı misafiri ağırlıyor.
0: Balıkçılık bu kadar yaygın olduğuna göre çok balık türü vardır.
1: Elbette. Ulubat Gölü 21 farklı balık türünü barındırıyor.
0: Burası diğer yerlere benzemiyor. Sanki zaman durmuş da olduğu gibi kalmış.
1: Dikkatin pekalade evlat. Bitki, hayvan türlerinin zengin olması ve kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle burası koruma altında.

0: Epey de büyük görünüyor.
1: Öyle sayılır. Ulubat Gölü ülkemizin orta büyüklükteki göllerinden biri. Genişliği 24, uzunluğu ise 10 kilometre.
0: Dede, buranın hikayesi var mı?
1: Olmaz olur mu? Antik çağlardan kalma binlerce yıllık bir yer burası. Osmanlılar zamanında da bu küçücük yerde cami, Sibyan Mektebi ve hamam inşa edilmiş.
0: Ecdat da burayı sevmiş demek ki. Oh, sevilmez mi? Dede!
1: Eşsiz güzelliği görmeden gitmek olmazdı evlat.
0: Hangi eşsiz güzelliği? Yaklaştık mı dede?
1: Yaklaştık evlat.
0: Muhteşem!
1: Ülkemizin en geniş nilüfer yatakları burada bulunuyor.
0: Rüya gibi. Ha.

Vay canına. Burası gezdiğim en muhteşem sanat galerisi dede.

Hein? Merak etme Tilki. Huri atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Salih Silahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam. Hani kitabın?
2: Ben camideki dolapta bırakmıştım. Kaykayla çanta taşımak zor geliyor.
3: Planda Galip, düzende Mülayim diyorsun.
2: Yo, sen işini kış tut, yaz çıkarsa bahtına diyorum.
0: Ne? Bir sürü balon aldım. Bu sefer biz kazanacağız. Su balonu patlatmayı çok seviyorum.
4: Ben de.
0: Bugün su balonu oynama günü değil diye biliyorum ama. Ama neyse ne. Koskoca bahçe sonuçta. Bir köşesinde oynarız.
4: Yaşasın.
5: Sen beni mi bekledin? Çamur, tatlı köpek seni. Okuma grubuna geç kaldım ödevimi araştıracağım diye. Hadi hızlıca gidelim.
0: Cemile abla bak.
5: Ali, neden su balonu getirdin?
0: Oynamak için.
5: Ama bugün kitap okuma günümüz.
0: Olsun, siz okuyun, biz de oynayalım.
5: Bahçede çok gürültü olur. Okuduğumuzdan bir şey anlamayız.
0: Ama Cemile abla.
3: Sorun mu var Ali'ciğim?
0: Su balonu oynayalım mı Galip abi?
3: Bugün değil Ali.
0: Ben bugün balon günü değil demiş miydim? Tamam ya, tamam. Hadi gidelim.
5: İkindiden sonra gelin. Bayram Hoca gelmedi mi?
2: Biraz işi varmış. Biz başlayalım. Yetişir muhtemelen.
5: Tamam. Hadi o zaman. Bismillah.
6: Çocuklar, düşeceksiniz. Dikkatli olun.
7: Tamam.

0: arkadaşlar ama okuduğum kitapta as diye bir kelime var. Parantez içinde yazmışlar. Ne demek olduğunu bilen var mı?
1: Aleykümselam olmasın?
0: Yok, sanmam. Neyse, not alayım. Bayram Hoca bilir.
1: Şifreler oluyor arkadaşlar. Mesela din kültürü kitabında peygamberimizin adından sonra S-A-V yazıyordu. Öğretmene sormayı unuttum.
2: Doğru. Hatta peygamberimizin adından önce de H-Z yazıyor. Kesin şifreli ifadeler. Hepsini not alıyorum.
0: Geçen gün okuduğum kitapta C-C yazıyordu. Bunu da kesin sormalıyız.
3: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleykümselam hocam.
3: Yine aklınıza takılan bir şeyler var sanırım.
1: Var hocam.
0: Hocam, hep şifreli kelimelerle karşılaştığımızı fark ettik.
3: Giderek esrarengiz bir hal alıyor. Şifreleri söyleyin bakalım. Belki biliyorumdur.
1: Mesela hocam, H-Z.
0: A-S var hocam. S-A-V diye de bir şifre var hocam.
1: Hocam bir de...
3: Dur tahmin edeyim. C-C diyeceksin.
0: Nereden bildiniz hocam?
3: Bu harfler şifre değil çocuklar. Kısaltma.
4: Kısaltma?
3: Evet. Allah kelimesinden sonra CC harflerini görürsünüz. Celle Celalü ifadesinin kısaltmasıdır. Rabbimizi övmek maksadıyla söyleriz. Onun şanı ne yücedir anlamında kullanırız.
1: Peki hocam HZ?
3: HZ, Hazret kelimesinin kısaltması.

0: atılmış halidir. Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı ve övme amacıyla getirilen bir unvandır. Mesela peygamberimiz için Hazreti Muhammed deriz.
1: Peki S-A-V neyin kısaltması hocam?
0: Peygamberimizin adından sonra yazarız. Sallallahu aleyhi ve sellem cümlesinin kısaltmasıdır.
2: Peygamberimizin adını anınca getirdiğimiz salavatın kısaltması yani.
0: Aynen öyle Cemile. Allah'ın rahmet ve selamının Efendimizin üzerine olması için söylediğimiz bir dua cümlesidir.
1: Peki hocam Ase?
0: Aleyhisselam ifadesinin kısaltmasıdır. Genellikle peygamber isimlerinden sonra A.S. şeklinde yazılır. Allah'ın selamı üzerine olsun anlamında bir duadır.
1: Bundan da anlıyoruz ki Allah'a ve peygamberlerimize hep saygı ve dualarla anmak gerekiyormuş.
0: İşte bu Galip. Hem söylerken hem yazarken daima saygımızı muhafaza edip dua ediyoruz.
1: İnşallah bunları unutmam hocam.
0: Ben içeride güzelce yazıp hepinize getireyim. Siz de okumaya devam edin.
1: Sağ olun hocam.
3: Bunlar çok eğlenceli.
4: Hepinizi ıslatacağım.
5: Hadi acele edelim. Cemaat gelmeden başlayalım.
1: Neye başlıyorsunuz acaba?
3: Oyuna. Okumanız hala bitmedi mi?
2: Hayır.
3: Ne yapıyorsunuz?
2: Kitap okuyoruz gördüğünüz gibi.
3: Ne zaman biter acaba okumanız?
1: Okuma saatimiz henüz bitmedi Ali. Ne oldu ki?
3: Hiç. Su baloncuğu oynayacaktık.
2: Ama şimdi kitap saati Ali.
3: Gitmiyorsunuz yani. Anlaşıldı.
2: Ne dedin Ali? Duyamadım.
3: Okuyun siz okuyun. Biz de sessizce oynayalım artık. Ne yapalım?
1: Sessizce?
3: Evet.
1: Siz.
6: Evet biz.
2: İyi madem. Sessizce.
0: Allah Allah, ne oluyor acaba?
3: Yakala! Aa, tutamadım.
1: Ali!
2: Ali!
3: Hepsini ben atmadım ki. Ne Ali Ali?
2: Sakin olun gençler. Bakın, ben hiç ıslanmadım. Çünkü ıslanmaktan hoşlanmam. Aynı zamanda da tedbirliyim. Masadan kalktım ve uzağa gittim. Niye? Balonlardan korunmak için. Gördüğünüz gibi başardım. Ali!
0: Sakin olun çocuklar. Ne oldu burada böyle? Ali, çocuklar, ne bu hal?
3: Merhaba hocam.
0: Merhaba Ali.
2: Merhaba hocam.
0: Hepinize merhaba.
1: Şu halimize bakın hocam.
0: Anlaşılan bugün su balonu oynama günü değildi.
2: Kitap okuma saatimizdi hocam.
0: Bir daha programı bozmamaya çalışalım. Olur mu çocuklar? Olan olmuş çocuklar. Şimdi kitapları koruma altına alıp Alilere katılmaya ne dersiniz?

0: ادرسیه دفتره.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
4: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
5: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
7: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
8: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
9: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki sen de çabuk gel, birkaç alet lazım.
2: Yusuf kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dede.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede. Bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir...

0: biri yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
1: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
1: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
1: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
1: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
1: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
1: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
1: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler, çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet, karınca için çok uzak olan kıyı, bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak... Hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
1: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı... Asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki, başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim, onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet, bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet doğru. 1-1 oldunuz.

0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa, Ağustos böceğinden ne istemişti?
1: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
2: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
2: Hey hey hey Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

0: 유물전화.
1: 스스로부터 묵해 날 수 있네. 정시오에라 할때
2: 헤매는 선이오로.
1: 얼른 온 모습 알카다시들, 미세비 얼어 빨려 왔음.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ne buldun?
1: Çiçeklerin nasıl daha hızlı büyüyeceğini.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, Temel amcam bizimle gurur duyacak.
0: Evet ya, yapması kolay mı bari?
1: O kadar kolay ki, inanamazsın. Bize mutfaktan birkaç malzeme gerekecek sadece.
0: Gidip alalım o zaman.
1: Hadi.
0: Bu karışımı evde neden yapmadık Eymen?
1: Temel amcamın görmemesi lazım.
0: Neden?
1: Çünkü ona sürpriz olacak.
0: Ha, anladım. Peki bunların çiçekleri iyi geleceğinden emin misin Eymen?
1: Eminim, eminim. Hem bulaşıkları, elbiseleri temizleyen şey kötü olur mu hiç? Kötü olsa internette yayınlamazlar.
0: Bilmem. İnşallah senin dediğin gibidir.
1: Merak etme. Videoda ne diyorsa harfi harfine yapacağız. Evet, karışımımız hazır. Rengi gerçekten de videodaki gibi oldu.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çiçeklerin dibine azar azar dökeceğiz. Ve yarın uyandığımızda hepsi büyümüş ve parlak olacak.
0: Ben de yapabilir miyim?
1: Bir sen, bir ben.
0: Tamam.

0: Sadaka Allahu lezzin.
1: Selamun aleyküm Temel amca.
0: Ve aleyküm selam Eymen.
2: Sana bir sürprizimiz var Temel amca.
0: Öyle mi? Neymiş diye sormayacağım. Sürprizi kaçar.
1: Aynen öyle Temel amca.
2: Hadi bahçeye gidelim. Sürprizimiz orada.
0: Hadi gidip bakalım.
2: Karışımımız işe yaramamış.
0: Benim güzel çocuklarım. Bana sürpriz yapmak istemiş olmanız ne güzel. Ama akıl almak, danışmak, bir bilene sormak çok daha güzel. Bakın yaptığınız karışım çiçeklere zarar vermiş.
1: Aklıma gelmedi Temel amca. İnternetteki videoda iyi olacağını söylüyordu.
0: Her söylenene inanmamak lazım Eymen. Özellikle kimin yayınladığını bilmediğimiz internet videolarına.
2: Doğru. Kötü niyetli insanlar olabilir.
0: Olabilir. Bu yüzden bunun gibi önemli konuları muhakkak büyüklerinize danışmanız gerekir.
1: Özür dileriz Temel amca.
0: Sorun değil Eymen. Hadi şimdi gidip çiçeklere gerçekten iyilik yapalım.
2: Ne yapacağız Temel amca?
0: Onlara neyin iyi geleceğini çiçekçi Hasan Bey'e soracağız. Hadi gidelim.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır işim daha bitmedi.
2: Tamam artık ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Komik mi?
2: Bırak.
3: Sen bırak.
0: Ah su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
3: Bıraksana.
2: Hayır sen bırak.
3: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
3: Tamam kardeşim küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
3: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
3: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
3: Yok, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yok.
3: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
3: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
3: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
3: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş. Her yere sığabilir.
3: Evet mantar balığı olmuş. Çok güzel.
1: Canlarım.
2: Anne bak mantar balığı.
1: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım. Çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
3: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
1: Gördüm gördüm. Çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
3: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
1: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
1: Haklısın dağınık olmamalıyız ama

0: kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi? Çöp değil, kağıt.
0: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
2: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre...

0: Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
1: Hallettin mi?
0: Maalesef ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
1: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
1: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
1: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
1: Hey, nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli. Elma çok şifalıdır. Çok ben yedim. Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
1: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
2: Oo, mağara gibi kocaman. Sana söylemiştim.
1: Ha, bunlar ne?
2: Bunlar çöp.
1: Çöp mü?
2: Bütün elmaları yedik anne.
1: Yediniz mi?
2: Evet.
1: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
2: Evet, hepsinin şifasını yedik.
0: Nasıl olmuş canım?
1: Güzel olmuş, nihayet.
0: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
1: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
0: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
1: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
0: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
1: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
0: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
1: Önlemezsek kötü olabilir.
0: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
1: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
0: Bu muydu?
1: Evet.
0: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
1: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
0: Bu gidişe bir dur diyelim.
1: Kesinlikle.
2: Anne.
1: Geliyorlar.
2: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
3: Babam elma olmuş.
0: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
2: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
0: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
2: Ya.
0: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
2: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
2: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
2: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız. Ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
0: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
2: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
0: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
2: Seni iyi.

0: Evet, Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak, salıncak.
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutudan

0: ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekinle Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekinle Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt.
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla. Ne oluyor be?
2: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama. Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
2: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
2: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Planımda ders vermek yoktu ama sen kaşındın.
2: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
1: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: Caner için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: 도망! 패스! Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğrafta yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok Ali'cim, tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. He?
0: İşte sabah 5'inde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar

0: Var bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye. Düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif Baba.
1: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
1: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun değil mi?
1: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif Baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
1: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
1: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: Hı? İşaret parmağımız mı? (Gülüyor) (gülüyor)

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yok.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
1: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
2: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.

0: yapsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım.

0: Ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum. Kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
0: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.
1: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir?
2: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
1: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
2: Bir gidip baksak mı?
1: Gidelim.
3: Ay! Emin, Harun koşun.
2: Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
1: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
2: Niye?
1: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
3: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum, durum acil.
1: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
3: Bizim çiçekler var ya.
2: Çiçek
3: değilmiş.
2: Neymiş?
3: Gelin de kendiniz görün.
4: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
1: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
2: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
5: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
1: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
5: Ne gibi?
1: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
5: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
2: İyi de abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
3: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
5: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
1: Üzüldüm ama hocam ya.
2: Ben de.
5: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
3: Nereye gidelim?
5: Taşhana.
1: Orada ne yapacağız?
5: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
6: Yahu ben de diyorum.

0: Benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
1: Sen ne ekmiştin Hakkı baba?
0: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
2: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
0: Evet, ilginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
1: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
0: Aynen öyle Fatma.
3: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
0: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
2: Yoksa yaptın mı?
3: Yo.
2: Şaka şaka.
3: Şimdi ne yapacağız Hakkı baba?
0: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Heh, senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. E niye yapmadın?
1: Ha, ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Ayşe. Ayşe. Ayşe. Ayşe.
1: Efendim.
0: Bir şey mi arıyorsun?
1: Evet.
0: Ne aradığını söyler misin?
1: Yeşil bir çekirge arıyorum. Az önce buradaydı.
0: Ne? Yeşil bir çekirge mi? İyi de bu çekirge senin odana nasıl girmiş? Olabilir ki diyecektim ama pencereyi kapatmayı unutmuşsun.
1: Demek çekirge buradan geldi. İyi de şimdi nereye gitmiş olabilir ki?
0: Çekirge şu anda senin omzunda.
1: Efendim, anlamadım.
0: Çekirge diyorum, çekirge senin omuzunda.
1: Nereye gitti bu? Ben göremiyorum. Peki ya sen görebiliyor musun?
0: Evet, görüyorum. Çünkü tam burnumun ucunda.
1: Ay, bu çekirge çok hareketli ve çok hızlı. Bir türlü yakalayamıyorum onu.
0: Tıpkı zıp zıp zıplak gibi Ayşe. Bu canlının üstü gök, altı toprak.
1: Ha? Zıp zıp zıplak mı? Üstü gök, altı toprak mı? Bilmece gibi bir isim bu.
0: Zıp zıp zıplak. Yeni hikayemizin kahramanı. O da çok hızlı hareket edebiliyor. Madem bu kahramanın ismi bilmece gibi, o halde bu bilmecenin cevabını da söyler misin?
1: Yaşasın, buldum. Zıp zıp zıplak, üstü gök, altı toprak. Bu olsa olsa bir çekirgedir. Nasıl, bildim değil mi?
0: Tebrikler Ayşe. Zıp zıp zıplak, katıldığı her zıplama yarışmasında hiç geride kalmazmış. Hep önde olurmuş.
1: Gerçekten de çok hızlı bir çekirgeymiş bu. Peki bana onun hikayesini ne zaman anlatacaksın?
0: Hemen şimdi. Böceklerin bir arada yaşadıkları güzel bir şehir vardı. Bu güzel şehirde her böcek türü farklı evlerde kalıyordu.
1: Ne gibi evlerdi bunlar?
0: Mesela karıncaların evleri kaya görünümündeydi ve küçük toprak tepecikler şeklindeydi. Pencereleri yoktu.
1: Ya kapıları?
0: Kapıları vardı ve bunlar toprakta açılan bir delikten oluşuyordu. Her kapının etrafı bir çitle çevriliydi. Arıların evleri ise kovan şeklindeydi. Bir ağacın dalına asılıydı. Bu evlerin bir tane altıgen penceresi ve her pencerenin de altı tane kanadı vardı. Arılar kovanlarına bu pencerelerden girip çıkıyordu.
1: Yani pencereleri kapı gibi kullanıyorlardı, öyle mi?
0: Aynen öyle.
1: Ay, çok ilginç ve çok güzel bir şehirmiş burası. Daha başka hangi böcekler yaşıyordu bu şehirde? Onların evleri nasıldı?
0: Çekirgeler de yaşıyordu bu şehirde. Onların evleri de uzun otlardan oluşuyordu.
1: Anlamadım.
0: Öyleyse şöyle anlatayım. Uzun otların tepeleri bağlandığında çadır şeklinde oluyordu.
1: Tamam, şimdi anladım. Peki bu şehirde bir tane kelebek bile yok muydu?
0: Elbette vardı.
1: Peki onların evi nasıldı?
0: Kelebeklerin evleri ağaçların yapraklarıydı. Onlar her yağmur yağdığında bu yaprakların altına girerdi. Böylece ıslanmaktan korunmuş olurlardı. Yağmur dindikten sonra da tekrar yaprağın üstüne çıkarlardı.
1: Kelebeklerin evleri de çok güzelmiş. Peki başka kimler yaşıyordu bu şehirde?
0: Sivrisinekler. Sivrisineklerin evleri de sazlıklarmış.
1: Sazlık nedir?
0: Genellikle su kıyılarında yetişen sarı renkli bitkiye saz, bu bitkinin çok olduğu yerlere de sazlık deriz.
1: İlginç. Sazlıktan bir ev.
0: Daha ilginç olan evler de vardı. Bu şehirde

hamam böcekleri, kara sinekler ve pireler de yaşardı. Onların evleri de kuru kütüklerin içinin oyulmasıyla yapılmıştı. Kütük evlerin iki tane penceresi, bir tane de kapısı vardı.

0: yapmışlar.
1: C.
0: C mi?
1: Evet, C. Az önce sen söyledin. Şehirdeki böcekler C ile zıp zıp zıplan evini yapmışlar. Demedin mi?
0: Hayır, ben C demedim ki.
1: Peki ya ne dedin?
0: İmece dedim.
1: İmece mi? O da nedir?
0: Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya pek çok kişinin işini görmesine imece deriz.
1: İmece çok güzel bir şeymiş. Hani sen zıp zıp zıplan çok hızlı olduğunu söylemiştin ya.
0: Evet.
1: Neden hızını kullanarak evini kendisi yapmamış ki?
0: Çünkü bir kişi ne kadar hızlı olursa olsun bazı şeyleri tek başına yapamaz. Mesela ev, okul, cami veya kütüphane gibi binaları yapabilmek için başkalarının da yardımına ihtiyaç duyarız. Onun için yardımlaşmak hızdan daha önemlidir.
1: Şimdi benim de yardıma ihtiyacım var.
0: Niçin?
1: İşte bunun için.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera yaptın.

0: yazarlar.
1: Sabah erkenden kalktım. Lila hala horul horul uyuyordu.
2: Hiç de bile, ben horlayarak uyumam.
1: Hop şş, hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
2: Tamam, dün akşam odamı temizledim ve yoruldum.

0: yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
1: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana "Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın" dedi.
0: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
2: Bu top da nereden çıktı? Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
0: Işıklar açın. Neler oluyor?
3: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
0: Çekin. Lezzetli.
2: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
1: Bu yapıştırıcı değil, bal.
4: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovam eksik.
5: Hay Allah, ben de hiç görmedim ama buluruz inşallah.
4: Bulmuşlar.
0: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
5: İncilerim, o top değil, bir arı kovanı.
0: Arıları duymuştum. Vız, vız, vız, vız.
4: Allah'tan kovanda arı yoktu, sadece bal vardı.
5: Evet incilerim, arılar vız vız diye ses çıkarır ve bu kovan çalışkan canlılar parkına ait.
1: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz, olmaz, olmaz.
5: Sen de elbette çok çalışkansın ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
2: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
4: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
6: Keşke bilsek.
5: Harika bir fikir.
4: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
3: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
4: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
2: Neden böyle astronot gibi giyindik?
4: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaşmalıyız.
5: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
4: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
0: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
1: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
5: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
3: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
4: Bu bir ekip işidir.
0: Arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Şu papatyanın üzerine bakın.
2: Bir arı.
5: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
0: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
1: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
5: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
4: Onun adı nektar.
3: Çiçek suları.
1: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
5: Acele etme Kıpır.
4: Kovan maketine bakın.
2: Ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
4: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
1: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
0: Tamamen yanlış anladın bence.
5: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
1: Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
4: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
1: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
5: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
0: Bu çok akıllıca.
3: İşçi arılar, başka ne var ki?
4: Yavru balık,

0: Bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
1: Kraliçe arı çok havalı.
2: Çok çok çalışkanlar. Kıpır sonunda ikna oldu.
3: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
1: Tam bir takım çalışması.

0: güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
1: Teşekkür ederim İncim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
0: Gül kokusuna ben de bayılırım.
1: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
0: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
2: Dikkat ediyorum Lila.
3: Ama bak.
4: Ne? Bakın bakın.
5: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
0: Kırıntılar.
5: Geyik. Oh. Geyik gidiyorlar.
0: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
5: Sadece kırıntılar değil. Marul yaprağına bakın.
1: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
0: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor. Hareket ediyorlar.
1: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
5: Birileri mi?
6: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
5: Karıncaları duymuştum.
6: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
0: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
7: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz. Kaldıramıyorum.
6: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
4: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
1: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
4: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
1: Öyle de diyebiliriz.
5: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
6: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
0: Tıpkı arılar gibi.
6: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
1: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
6: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
7: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
1: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
5: Bu karıncalar için büyük bir iş.
0: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
4: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
1: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
0: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
6: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
0: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz. Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
1: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
4: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
0: Hadi Sütlaç, buradayız.
4: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
1: Aferin Sütlaç.

0: Harikasın.
1: Ha?
2: Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
3: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
0: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
4: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
1: diye sordu kardeşine Ayla.
2: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
3: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
1: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
2: "Şey, ben incirleri yedim,"
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
3: "Çıksan oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
2: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
3: "Hepsini mi?"
1: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
3: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
1: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
2: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
1: dedi. Ayla,
3: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
1: diye uyardı kardeşini.
2: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
3: Hadi düşünelim."
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
2: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirler..."

0: Nereye uzansak? Dedi.
1: Hey, bu bir sopa.
2: Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
3: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
0: Hey, bu çok iyi bir fikir.
2: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
3: Hadi bir de böyle deneyelim,
2: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım,"
0: dedi. Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu.

Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Olmuyor.
1: Olur, olur.
0: Nasıl?
1: Canım, çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün değil mi?
0: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi. Bir an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. 2 akçecik.
2: Şey bilmem ki hiç düdük çalmadım.
1: Canım çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin, yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. 2 akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi, elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı Dursun efendi? Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?
1: Yahu neden olmasın sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
3: Uçuyor mu bu?
1: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
3: Şey peki.
1: Ama burada uçma.
3: Neden?
1: Buralar dar. Sağa sola çarparsın. Acemisin. Git geniş bir yerde uç.
3: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
4: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
1: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
4: Ha anladım. 5 akçeni istiyorsun.
1: Hem becerikli hem akıllısın.
4: Ver bakalım odun kırma makinemi.
1: Al.
4: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
1: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
4: Evet.
1: Tamam işte. Gördün mü?
4: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
1: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
5: Öyle bir silah ki hiçbir askerde yok, öyle mi?
1: Ben bu kadar çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
5: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
1: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani şey, bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
5: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
1: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
5: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
1: Aman be.
6: Selamun aleyküm ağalar.
5: Ve aleyküm selam.
6: Ne yapıyorsunuz?
1: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
6: Hayırdır? Ne oldu ki?
1: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
6: E şimdi versen de.
1: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
6: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
1: Aa,
7: Ah ah! Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
6: Zanaatkar efendi, kaç para bu sipariş?
5: 20 akçe.
6: Oy, çokmuş yahu. Aman, ne olacak ki? Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
5: Emin misin Karagöz?
6: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
7: Tabii, tabii. Getireceğim.
6: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
5: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
6: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
5: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
7: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
6: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
7: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
6: Of of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Hay Hak.
6: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
2: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
6: Dur Hacivat, güldürme beni. Moralim bozuk.
2: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
6: Ya dur, güldürme.
2: Neyse, sen anlat bakalım. Derdin nedir?
6: Anlatayım Hacı Cavcav.
5: Ya, ben sana ne dedim Karagöz?
6: Doğru demişsin, zanaatkar efendi.
5: Peki Karagöz, madem paran yoktu, neden kefil oldun?
6: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
2: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
5: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu, bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
6: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçeyi bir günde?
5: Ama senin yüzünden. Ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
2: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
6: Öf, tamam.
8: Bu da tamam.
6: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
8: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
2: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
8: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
6: Anında geliyor iki gözümün nuru.
4: Selamun aleyküm canlar.
2: Ve aleyküm selam.
4: Topladığınız odunlar bunlar mı?
2: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
4: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
8: Hadi ya.
4: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
6: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
4: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
2: Hala yalnızsın Karagöz.
6: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
2: 7 akçe.
6: Heh, 7 akçe.
8: Kaç akçe kaldı?
6: Hacivat.
2: 13.
6: 13.
8: Duyduk.
6: Ne yapacağız şimdi?
9: Sorunu kökünden halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
6: Ne yapacağız Çelebi?
9: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
9: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
8: Herkes kurtulur.
9: İşte bu.
6: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
9: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
10: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
10: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İlla ki bulursun bir şeyler.
7: Çocuğum, canım evladım, ne kadar da çok param. Yani ne kadar da tatlısın.
10: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
7: Hay hay. oldu. Ver şimdi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
10: Gel de al.
7: Ne oluyor burada?
11: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
7: Ne? Sultan mı?
6: Ya sultan, 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
9: Azizim, insanları aldatmanın cezası belki daha ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
5: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
7: Doğru. Özür dilerim herkesten.
6: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
8: İşte çözüm.
7: Tamam, yapacağım.
12: Yine kandırmadı bizi değil mi?
11: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.

0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalının'mış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
1: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür. Hı? Hı?
8: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti.
8: Allah Allah, elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
7: Deve kuşu mu? Hay Allah. Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
8: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
1: Eyvah.
2: Hay Allah. Nasıl akıl edemedik bunu?
1: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
8: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
2: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
2: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
8: Ben götürürüm anneme.
2: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
2: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
2: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
10: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
2: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
2: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
5: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
8: Annem de sarımsak istememiş.
0: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
5: Ne?
0: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
8: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
0: Tamam o zaman. Şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
1: Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
8: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
8: Birlikte hareket edelim.
6: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
0: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz, sen kasaya geç.
0: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder, sen de ürünleri tart.
1: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
11: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Oo çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim.

0: Çocuklar, vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
1: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
0: Evet.
2: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patates kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.

0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış, değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
0: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek kalırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
0: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
0: Çok doydum ama ben. Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin, olur mu?
0: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki? Karanlık yerlere bakmak için akıllım. Bazen çok akıllı oluyorsun. Sağ ol. Bende çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm. İşte koş. Bilye. Üstelik cam.
3: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
3: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al.
0: Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
4: Ne buldun?
0: Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
3: Şşş,

0: Gıdıklanmadı sanki.
1: Önde yapacağım.
2: Ali ama bir şey mi diyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
3: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
3: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
3: Yo yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
3: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
1: Durun durun, biz köstebek değiliz.
4: Biz yılanız.
2: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
3: Kaç kaç.
1: Bordo. Tamam. Boya. Tamam. Bu sefer ben tik atacağım. Hop. Al tamam. Oldu mu?
0: İdare eder.
1: Yaşasın.
2: Biraz su ve biraz da yağ.
1: Her şey hazır, yaşasın. Artık başlayabiliriz.
2: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
1: Tamam. Zaten çok kolay.
0: Suyu bardaklara dökelim.
1: Suyu dikkatlice dökelim.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet, dökücü bey.
2: Dökücü.
1: Sensin, evet. Şimdi de boyaları katalım.
0: Katıcı bey.
2: Katıcı.
1: Sensin baba.
0: Aferin sana katıcı bey.
5: Şimdi sıra geldi bize.

0: Süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deneyi işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim, bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle, çekilin bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
4: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
4: Kim?
3: Acaba kim?
4: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
4: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
4: Olsun da.
0: Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
0: Sorma, deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu?
2: Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
4: Baba robot!
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
4: Baba robot!
1: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
4: Baba robot!
1: Buradayım.
0: Her yerde seni aradık.
2: Pilim bitti sandık.
1: Şarjlıyım ben efendim.
0: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
1: Ben taşırım.
0: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
1: İşlem yapıyorum efendim.
0: İşlem yapan bitti mi?
1: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
4: Biz mi?
1: Yok, ben.
0: Hayır.
2: Hayır.
1: Evet.
4: Hala.
5: Ha canlarım.
1: Hoş geldin abla.
5: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
5: İnanmıyorum, çok merak ettim.
0: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
5: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
4: Ne?
5: Meyve şiş kebabı.
1: O nasıl bir şey?
5: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
1: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün, 40 gece...

0: Düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
1: Vay be, ne hikayeydi ama.
0: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum. Unutma.
1: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı değil mi?
0: Kesinlikle oğlum.
2: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
0: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
2: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
0: Hı. Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
2: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
1: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
0: Hocam vazgeç istersen.
2: Sorun yok, şimdi açılır.
0: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
2: Hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.

0: Yemek birazdan hazır olur hocam. Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde

0: kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy, çayelunden öteye çitelum yani yani çitelum yani. Sırtındaki sepetum ben olayım, ha mali ben olayım, ha mali. Hey, uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı, ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama?

0: kahve efendi, gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi, anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ne?
1: Ne görüyorsun söyle. Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Ben! Dolaş!

Huh?

0: Vız. Meh. Hadi vız. Aha. Ah.
1: Filo.
2: Filo. Hop. Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo, filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Hı hı.
1: Hı?
3: Bo.
2: Ha?
3: Bo.
2: Aha. Bo. Çak. Çak çak. Hop. Aha.
1: Ha?
2: Yapış.
1: Hı.
3: Ha.
2: Sen.
1: Hı?
2: Ah ah.
3: Hay hay.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 님의 기빔.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki. O kadar çok balık vardı ki. O kadar çok. Keselim teleskop.
2: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
1: Aslına bakarsan...

0: ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
1: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
1: Şşşt.
3: Sus bir.
1: Merak da bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
4: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
5: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
3: Ne yapacağız kurye?
5: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Bana diğeri de bak.
1: Çok iyi ya.
2: Gerçekten heyecanlı.
3: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
1: Hadi tilki.
3: Tamam, tamam.
1: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.

0: bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
0: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
0: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
2: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
2: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
3: Haberci!
0: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
2: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
0: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.

0: Kuş ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
1: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
1: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
0: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı.
0: Gelin. Efe! Ece! Oyun oynayacağız. Geliyor musunuz?
3: Geliyoruz.
4: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
5: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Aha.
0: Yakaladım.
1: Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
4: Köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı dertte. Bu kadar oyun yeter.
4: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
5: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
4: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
6: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
4: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk sonra...
0: Ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
6: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
6: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
5: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
6: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma, tutun. Seni kurtaracağız.

0: Ay.
1: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
3: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
4: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
3: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
1: Bence köstebeğin ismi Tütük.
6: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
1: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
3: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
7: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
1: Biri daha var burada. Sen de nesin?
3: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
7: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
8: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
3: Umarım iyisindir Mirmir.
1: İyi görünüyor.
3: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
1: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
6: Köz, tanıştığımıza sevindim.
2: Bize yardım ettiler.
7: Aslında ben yetişmiştim.
2: Allah'tan yetiştin.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
3: Hay Allah, bu da ne böyle?
9: Çıkmıyor.
8: Ece'nin ayağı takıldı.
2: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
6: Köz buraya geliyor.
1: Teşekkürler Köz. Teşekkürler.
2: Tamam. Bu kadar sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
2: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek.
4: Biz de misket oynayalım mı?
3: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
10: Hey!
6: Mirmir, Köz ve Temtem, hadi birlikte oynayalım.
5: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Beyaz saç.
1: İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
0: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
1: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak, iyi. Tavuk budu gibi duruyor. Aa, saçım.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
0: Bakayım. Oo, arkadaşım. Bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
1: Ne? Sakız mı?
0: Aa, dur, kımıldama, dur.
1: Aa, saçım.
0: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
1: Profesöre soralım, hadi.
2: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
1: Profesör! Profesör!
0: Acil yardımına ihtiyacımız var.
2: Saçın?
1: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
2: Nasıl sakız yapıştı?
1: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
2: Biri yere sakız mı atmış?

0: sen sakız çiğniyordun.
1: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
0: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.

0: İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
1: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
0: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
1: Oh, çok rahatlatıcı.
0: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
2: Görev anlaşıldı profesör. Oh, keyfin yerinde arkadaşım.
1: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
2: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
1: Sor bir daha istersen Yaman.
2: Yo tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
0: Yaman. Yardımına ihtiyacım var.
2: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
1: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
0: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
1: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et. Nerede bu şapka?
3: Arıza onarıldı.
2: Bu kez nereye gidiyoruz profesör?
0: Bu kez... Civan, iyi misin?
1: Nasıl söylesem bilmem ki.
2: Pırıltı saçlarını temizledi mi? Açsana bereni, çok merak ediyorum. Sakız çıktı mı?
1: Çıktı. Merak etme.
2: Bir görelim. Merak ediyorum. Hadi dostum. Saçların kardan adam gibi.
0: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
1: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
2: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
1: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
0: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan. Çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
1: Hadi hemen halledelim.
0: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
3: Yeni simülasyonumuz hazır.
0: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
1: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
0: Saç köklerine.
4: Yaşasın. Kaşif.
5: Başlıyor yeni keşif.
0: İşte saçların arasındayız.
2: Sanki saç ormanında geziyoruz.
1: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
0: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
2: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
0: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
1: Ağaçların da kökü var saçlarında.
0: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
2: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
0: İlahi Yaman. Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
1: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
0: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
2: Hey maşallah.

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sende de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kara gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok.
2: Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok.

0: Bay.
1: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
0: Yapar değil mi?
2: Olamaz.
0: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
1: Aşk olsun.
0: Koşun, yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Haydi kızım, gelin gelin.
3: Barış, hayrola? Nereye böyle?
2: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
3: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
0: Hayrola, ne oldu?
3: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
1: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
0: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
0: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yok. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
0: Arkadaşlar, sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: Tamam, ilk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Aa, şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı. Yakaladım.
1: Bunun ortası içinde bir yer.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: arkadaşlar. Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık, neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tuna, hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem, inşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım, bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar, sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin, Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte, hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın, sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu harika bir fikir güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok. Çünkü hasta. Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet. Bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte burada.
0: Harika. Malzemelerimiz tamam. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Abla, bir malzemeyi unuttum.
0: Unuttun mu? Yok, hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm.
1: Sevgimizi de katacaktık ya.
0: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
1: Hem de çok.
0: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
1: Bayılacak mıyız?
0: Yani çok beğeneceksiniz.
1: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
0: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bok. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.

0: Çok kolaymış. Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
1: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle. Anladım. Hı? Ben de yaparım.
1: Ben de.
0: İşte oldu. Seninki biraz büyük olmuş baba.
1: Benim elim daha büyük de ondan.
0: Ben de büyük yapacağım.
1: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
1: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
0: Tabii ki ben. Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
1: Başardık.
0: Ne güzel kokuyor. Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Harika oldu. Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
3: Kurabiye.
2: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne. En çok ben yaptım.
1: Sana getirecektik ama...
2: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
0: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
2: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
2: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
1: Bir tane dene bakalım.
0: Anne dur. Bunu ye.
2: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
0: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
2: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
2: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
3: Sevgimizi.
2: Canlarım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: İşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: 빨리 불량이 몰라 피시대 쏠디.
1: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
1: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize

0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
1: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
1: Koş Galip abi, koş! Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pestilim çıktı.
1: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım, farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
1: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
1: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamuran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesler geliyormuş. Ben de başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
1: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
1: Selamun aleyküm Salih abi.
2: Aleyküm selam Ali.

0: Ne var Ali?
1: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
0: Kelebekler.
1: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
0: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
1: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
0: Emin misin?
1: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
0: Atma Ali. Gerçekten mi?
1: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
2: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
0: Hocam.
2: Salih.
0: Buraya ne olmuş hocam?
2: Bilmem. Ben de şaşkınım.
0: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
2: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
0: Ben hemen süpürgeyi getireyim hocam.
2: Dur, birlikte gidelim.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Size kötü bir haberim var hocam.
0: Ne?
1: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
2: Hayırdır inşallah Galip?
1: Yani aslında haber bile değil belki ama.
0: Galip çatlatmasana adamı.
1: Hocam, Kamuran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
0: Bir haller derken nasıl yani?
1: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
0: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
1: Korkmadım desem yalan.
2: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
1: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
2: Bir açıklaması olduğuna eminim.
1: Allah!
2: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
1: Havadan düştü.
0: Rüzgar da yok hocam.
1: Korku da galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Hocam, önce Kamuran teyzelerin evi...
0: Sonra bahçenin alt üst olması.
1: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
0: Ay, imdat!
1: İmdat!
2: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
1: Çok iyisin Selim abi.
3: Sağ ol Ali.
1: Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
3: Yok daha neler.
1: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
3: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam. O ne hocam?
0: Drone.
4: Gerçek mi?
1: Gerçek.
2: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
1: Ne oldu ki? Esrarengiz şeyler. Minare temiz.
5: Leylek.
2: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
0: Leylek gelmiş hocam.
2: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
1: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
2: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
0: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
1: Kutuda ne var Mustafa abi?
6: Bakın ne varmış burada?
1: Kedi mi aldınız? Ay çok tatlı. Nereden aldınız?
6: Kamuran teyzelerin evinden.
4: Ne?
1: Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
2: Ali.
6: Neden korkalım ki? Anlamadım.
1: Sen devam et kardeşim.
6: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
1: Ali.
4: Şey... Kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
6: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
1: Ali ne diyorsun şimdi?
4: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten değil mi hocam?
2: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız.

0: İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
1: Merak ettim de Ali'cim, kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
2: Hatırlamıyorum ki.
1: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
2: Onu da duydum sanki.
1: Ali!
0: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
2: Evet hocam, bir daha tövbe. Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Hadi bakalım, namaza.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim. Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
1: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
0: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur.

0: huzur ve bereket olur dedim.
1: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
2: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
0: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
1: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
0: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
3: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
4: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
1: İyilik habercileri evi. Buyurun.
5: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
1: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
0: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
2: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
6: Harika.
0: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
7: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
1: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
0: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
7: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
0: İkbal, mail sana.
7: Harika. Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
1: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
4: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
1: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
0: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
2: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
3: Oley! Hey! İyi işin!
2: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
8: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
2: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
8: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
2: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.
6: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: yokmuş.
1: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi, gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
2: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
3: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
4: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
5: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
6: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
5: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
1: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz.
5: Bravo!
1: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
4: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
7: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
1: İşte oradalar.
8: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
8: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
8: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
5: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
1: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur. Benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı. Kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda

0: neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
1: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
1: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
2: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tam vaktinde bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
2: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet, bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyzanur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
1: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
1: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
1: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor. Yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
1: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
1: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
1: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
1: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
1: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
1: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar, bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
2: Porsuk muydu?
3: Hayır, porsuk tilkiyle dosttu.
2: O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
1: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
2: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijenli kuş cıvıltıları.
1: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
3: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
2: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
3: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
1: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
2: Teşekkürler.
0: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
2: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: badireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?
0: Aa, fark etmedim. Ay, özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
2: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli.
2: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.
2: Allah cömert insanları sever mi? Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
0: Eymen!
2: Efendim Asya?
0: Tokalarını bulamıyorum, gördün mü?
2: Ben toka takmıyorum ki.
0: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
2: Şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
0: Nasıl yani?
2: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
0: Neden?
2: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya Allah cömert insanları sever diye.
1: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
2: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
0: Ama...
1: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
2: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
1: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Toka meselesi halloldu mu?
0: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
1: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
2: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
1: Ha? Köpeklere mi?
2: Evet, cömertlik yaptım.

0: Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
1: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
0: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın, ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
1: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
0: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
1: Doğru.
0: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
1: Ben.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Heh, işte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende keçi. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz, değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım, olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: dikkat.
1: Ne güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim. Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
2: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
3: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
1: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
4: Of ya, üstüme döküldü.
1: Tabii, önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
4: Sen de attın dikkatimi ama.
0: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
0: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
0: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
0: Yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
3: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavrucuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
0: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
3: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
4: Oho, hikaye bitti bile.
1: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller.

0: var.
1: Çok dikkatsizsiniz bugün.
2: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
3: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
2: Ben de öyleyim.
4: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
3: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın gümbeleye sor.
4: Şey, o sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii. Hı
0: hı. Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
1: Evet, kesinlikle öyle.
2: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
1: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
3: Ne gibi?
1: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
0: Uykusuzluk.
2: Stres.
5: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
3: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
2: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
0: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
2: Ama nasıl?
1: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
4: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni. Ben zeki. Yutmam bu numaraları. Tabii.
2: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: 믿지?
1: ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Of ya, biliyordum.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.

0: doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
0: Ha, sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
0: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
2: İyi, sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
0: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam Kuçu Kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum. Kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
0: Değil mi baba?
3: Değil.
0: Ha, niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
0: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin!
2: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
0: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
4: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam, önce tüm dikkatini etrafına bak.
4: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
4: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.
4: Bulabildin mi? Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
3: Aslan torunum benim.
5: Maşallah torunuma.
6: Ben de oynamak istiyorum.
1: Seninle de başka bir oyun oynayalım. Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
6: Hazırım.
1: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
6: Yeşil.
4: Bravo.
1: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
6: Yoktu.
4: Hayır, kavavanın üstünde sincap var.
6: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
1: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
6: Evet, karabanın altında duruyordu.
4: Bravo.
3: Aferin Yusuf.
5: Benim aslan torunum.
0: Peki ben... Ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
5: Ben de öylesin, sen de.
0: Dikkatimi dağıttım, dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın, dikkatinizi toplayın. Tabii.
4: Ben de oynamak istiyorum anne.
1: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nine. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nine.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için frene, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba, dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: toplaşalım. Heybeli Tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hay Allah, iki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim bilmektir yazıyor.
2: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
1: Evet.
2: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
1: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
3: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
1: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
3: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
1: Hayırdır amcacığım?
3: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
1: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
3: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
1: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
3: Hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğrettim.

0: istiyordum. Hep bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
1: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
2: Bileklerimize kadar değil mi baba?
1: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
2: Sağ elimle.
1: Şimdi de 3 kere burnuna.
2: Yine sağ elle.
1: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı mesedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni mesedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
2: Teşekkürler babacığım.
1: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
2: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
3: Ne yazıyor kızım?
2: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
3: Öyle mi?
2: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
3: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
2: Tamam usta.
1: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
3: Öğrenci öğretmenden.
2: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
3: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
1: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
3: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
2: Hay Allah, niye olmuyor bu? Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene. Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri. Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana. Ya, sen de bana öğretir misin abla? Elbette. Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime. Çok pişmanım. Bu asrın

0: icadıymış diyeceksin abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
1: Dayı.
0: Ne var? Ne oldu?
1: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
0: Kendi katlama icadın mı?
1: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun muzu.
0: Çok komik bir isimmiş bu.
1: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
0: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
1: Yapabilir miyim? Ne olur.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
1: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
0: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
1: Bu kartonları alıyorum.
0: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
0: Hayır. Benim için değil. İcat için.
3: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
3: Yani evet. Olabilir.
0: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
3: Yani sormayayım diyorum ama.
0: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
3: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
3: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
1: Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
1: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu. Emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak.

Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çoguyu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hagu, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır.

mi karşınızda? Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş...

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Fifi bir tane. Evcilik oynanır evlerde. Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımımı ancak iki adımda yetişebiliyor. Taşların mesafesini Cemre'nin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış. Hı? Hı? Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin? Ne? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

0: Yaşasın. Başardım. Gel bakalım yavrucuğum. Ya senin ne güzel türden bir elbisen var. Ama biraz yapışkanlı. Olsun. Annem yıkar, tertemiz olur elbisen. Bak yavrucuk, bu benim yavrucum. Hadi tanıştığınıza memnun olun.
1: Cemre.
0: Ne? Abi bak bu yeni yavrucuk. Hem de tülden bir elbisesi var.
1: Tülden bir elbise mi?
2: O bebeği nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime, sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
0: Evet dede.
1: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
0: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
1: Sen elbise derken şu bebeğin üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
0: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
1: O tül değil Cemre, örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
0: Örümcek mi ağ?
2: Evet cimcime. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
0: Aa, örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
1: Sen korkmadın mı örümcekten?
0: Hayır.
1: Rahatsız olmadın yani.
0: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış. Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
2: Sen çok yaşa Emi. Güzel yaşa.
1: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
2: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
0: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme. Annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne. Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok değil ama yine de memnun ol. Lütfen.
2: İlahi cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
1: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
2: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim. Güzel bir karışım yapar anacığın. Yarın köşeye bucağı yayarız.
1: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Uff, onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
2: İlahi çocuk. Sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
1: Mimar Sinan. Yine ne yaptı?
2: Sinan değil ama öğrencisi. Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
1: Nerede?
2: Sultanahmet Camii'nde.
1: Rota belirlendi.

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de yüzlerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. 6 minare. Ayasofya'da 4 minare.

0: minare var. İlk defa altı minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minare yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. Altı minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet altı minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
0: Vay! Başka yapılarda var mı?
1: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
0: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
1: Verelim evlat.
0: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
1: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
0: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
1: Cevabı birazdan kendini alacaksın evlat.
0: Çiniler! Dede, Çinilerle camiyi maviye boyamışlar.
1: İşte bu yüzden turistler buraya Mavi Cami diyorlar.
0: Ne kadar çok çini var.
1: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
0: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
1: Muazzam.
0: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
1: İlahi çocuk.
0: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
0: Deve kuşu yumurtası mı?
1: Evet, deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
0: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
1: Ne yapar?
0: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
1: İlahi çocuk.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştü.

0: döktüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış, yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem. Yemek onu çok yormuş. İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
0: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
1: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
0: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
1: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
0: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
1: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
0: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
0: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
0: Oh baba, iyi ki yetiştin.
1: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim. Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
0: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
0: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
1: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
0: 100 mü? Çok fazlaymış.
1: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
0: Peki ya edemezsek?
1: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
3: Müthiş bir fikir.
0: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
1: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. da nesi? Aa! Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah! Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
0: Baba, biz un işini hallettik.
1: Çok güzel bir haber oğlum.
0: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?
1: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
3: Geldik, geldik Abdullah Usta.
0: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek yapabilir miyim?
3: Elbette yapabilirsin. Küçük olan hamur bezesini kullanabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Haşim amca, galiba hamur beni çok sevdi. Bırakmak istemiyor.
3: Ona biraz un serpmelisin. O zaman ayrılır senden.
0: Zemzem, bana biraz un getirir misin?

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?

0: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
1: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
0: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
1: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
2: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
1: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
2: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
0: Baba, iyi misin?
1: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
0: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
2: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Severek yaptık.
2: Karnınız acıktı mı?
0: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
2: Afiyet şifa olsun.
0: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
1: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
2: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
0: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
1: Ne yapalım yani? Zemzem'e de mi un dökelim?
0: Deneyebiliriz bence.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevim'in mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevim'in mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöpler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım, bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk, Pamuk, Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve dönünce sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadığı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
1: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir içinde bir ziyafet sofrası hazırladı.
0: Bu sofrada neler vardı?
1: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
0: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

0: 유물전우.
1: 이제는 알아보자 못해 날 수 있네. 전우 씨와의 날세
2: 헤매는 선이오로.
1: 얼른 오면 살 거다시다. 미세비 알아봐야 하지.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu. Ha? Bu ses de ne böyle?

0: ne oldu? Baksanıza abiye çarpmış galiba. Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
2: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
3: Sen bize öğretir misin Ali abi?
1: Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
4: Lütfen.
1: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamın aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornete bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.
3: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
4: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
4: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git.

0: İşte, imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
0: Bitirdim Arif Baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ha? Ha? Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
2: Aa! Üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
0: Ha? Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

Tamam. Sen kazandın, tamam.

0: Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın?
2: Hay Allah.

0: kardeşim.
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet. Hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak, ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar. Harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarf...

0: Harflere isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı babanın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya. Estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar. Uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın. Ama merak etme. O iş bende.
0: Peki. Öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı baba.
3: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
4: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor, hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
2: Şifreli mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
4: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
4: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
3: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
3: Tamamdır Emin.
4: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
3: Her kelimenin baştan ikinci harfini, sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler, yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
4: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler. Akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar. Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun. Allah dükkanına bereket versin inşallah. Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami. Var bu işte bir karışıklık. Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan. Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
2: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
4: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
3: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
4: Hadi ya, kimin?
3: Hakkı babanın.
4: Benim mektup kimde o zaman?
2: Ben de. Al bakalım.
4: Karma karışık olmuş ortalık.
2: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
3: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
4: Doğru.
2: Hadi bakalım. Gelsin bir erdemli çay.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
4: Aa, süper!
3: Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
3: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar. Daha yukarı

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah! Neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi, uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne! Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
2: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Puff'ta da var.
1: O zaman Puff bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
2: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
5: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek sıvını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
2: Her neyse, diğer kutulara bakalım.
5: Burada minik bir şey var.
2: Bu bir emzik.
1: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
4: Ve süt içmek için biberon.
3: Bunun tek bir anlamı olmalı.
1: Hayır, olamaz. Puf.
2: Vuhuu.
3: Sen de bize katılsana güçlü.
2: Güçlü, neyin var dostum?
1: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
5: Kim içinmiş?
1: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
0: Kardeş geliyor.
1: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
3: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
1: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
2: Hey, güçlü.
1: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
4: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Puff bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
5: Çünkü o bir bebek.
6: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puff'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı.

0: Sadece dişleri kaşınıyordu.
1: Ama öğretmenim, bir görseydiniz, annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
0: Neler almışlardı?
1: Biberon, zıbın, emzik.
0: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
2: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz. Hay! Öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
3: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
2: Aa, dikkat et! Taş!
4: İyi misin kardeşim?
5: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
1: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
2: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
0: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
1: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
5: Ninni.
3: Bebekler ninniyle uyur.
0: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: kalıplar, top.
1: Hayır hayır, canlı bir varlık.
0: Ay, ıslanacağım şimdi. O zaman çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır, havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü, ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum, çay.
5: Hayır, sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak, bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır, ısıtır, yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz, ıslandım.
5: Güneş, güneş, bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır, zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç, yine çok haklısın.
3: Oo, incilerim, epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
0: Yo yo yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
3: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
0: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
7: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
1: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
3: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
0: Yaşasın! O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
1: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
3: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
0: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam.

0: Dostum Kıpır.
1: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
0: Hı? Bana mı dedin dostum?
1: Elbette, ben kahramanım.
0: Ha, uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam, tek de uyuyamam.
2: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
0: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
2: Yatağın mı rahat değil?
0: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
2: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
0: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
2: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
0: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
2: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
0: Evet, artık değil.
2: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
0: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
1: Hala uyuyor mu? Puf! Puf!
0: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım! Başardım!
3: Neyi başardın Puf?
0: Tek başıma uyumayı.
2: Aferin Puf.
1: Neler olduğunu hala anlamadım.
0: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: ya Bera?
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım mı anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim." diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze, bir o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru-cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.

0: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?" diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
1: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki."
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca."
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir Ayla'ya, bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek
2: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke."
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
3: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler

önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları, cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra, geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı, etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: El yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak.
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi. E'si gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel haydi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamın aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun.
0: Sen miydin?
2: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabun da değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
2: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Ah, uy. Uu. Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
1: Ay hak.
0: Bay bay bay bay bay bay bay bay. Keşke herkes senin gibi ses verse hacı var. Böylece karşıdan birinin geldiğini anlar.
1: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı hacı var. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
1: Nasıl yani?
0: Sabun.
2: Tamam tamam özür dilerim.
0: Evet. Anda tuzsuz.
2: O da gelmeden önce ses verdi.
1: Sesi de gör maşallah.
0: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be? Bu ne hal Karagöz?
0: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
1: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
1: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
0: Aman ne destek.
2: Abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Ha, altı kez de taşa takıldın.
3: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.
1: Gözünü bir türlü açamadı Karagözlüm.
3: Üzülmeyin canım. Buluruz bir çaresini. Yürüyün gidiyoruz.
2: Bu kez benim suçum değil.
0: Tamam tamam. Benim hatam bu.
3: Bu böyle olmayacak. Sabun, sen işine bak. Karagöz'ü ben götürürüm.
2: Hay Allah razı olsun tuzsuz. Çok da işim vardı.
0: Eyvah eyvah. Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
3: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
1: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
0: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
3: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
0: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözüm kapalı.
1: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
0: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
3: İkisine de tek tek bakarsın.
0: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
3: Elinle yoklarsın o zaman.
0: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
1: Para nerede o zaman?
3: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
0: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz. Hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
3: Bunu sen istedin.
1: Neyi istedi?
0: Çok eğlenceli.
1: Durun. Yetişemiyorum. Bekleyin.
3: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
0: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
1: Ama nasıl iyileşeceksin?
0: İyileşmesem de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi tuzsuz? Götürürsün değil mi? Götürürsün.
3: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
0: O da doğru.
1: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
0: Ne anlamaz şeysin sen hacı var. Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
3: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
0: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
1: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
0: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
3: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
0: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
1: Sence?
0: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
3: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
0: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
1: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
3: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
0: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... Gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
3: Ben gittim. Sen cümleni Hacivat'a tamamlarsın.
0: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman! Üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
4: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Çelebi.
4: Ne yapıyorsun azizim?
0: Ölçüyorum.
4: Neyi?
0: Evin alanını.
4: İyi de burada ev yok ki.
0: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
4: Ev mi yapacaksın buraya?
0: Öyle düşünüyorum.
4: Kendi evinden memnun değil misin?
0: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
4: İlginç.
0: Neden?
4: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
0: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
4: Bilmem.
0: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
4: Olur söylemem.
0: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
4: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
8: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
4: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
7: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
4: Harika bir fikir.
7: Cidden mi?
4: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
4: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
6: Ha?

0: Defansa üç oyuncu koyalım. Böylece iki oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama iki oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
1: Yakala!
2: Tekrar sende.
1: Al bakalım.
0: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki, nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun. Hala durmadı. Bu çok tehlikeli. Oyunculardan biri yaralanabilir.
7: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
5: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
8: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımın yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
9: Uçmadı Gani, zıpladı.
8: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı.

0: ikinci teslim olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
1: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
2: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
3: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
1: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
2: Yapabilir miyiz ki?
4: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Ami'ye bir pas. Ami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Ami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Ami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
1: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
3: İşte bu.
2: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
3: O kadar orijinal ki taktik bile edemedik.
4: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
3: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
5: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
2: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
3: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
0: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum. Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
0: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
3: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
2: Ama başka ne olabilir ki? Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
2: Ne ola ki bu?
4: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsidir.
5: Hamsi mi?
4: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
4: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
2: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacasıdır da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
6: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
6: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
6: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
2: Dolap.
6: Değil.
2: Limon.
0: Atma Kazım, ne alakası var?
4: Ne bileyim işte. İçimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
6: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
6: Al bakalım kara kaçanım. Doyur karnını.
1: Buldum hoca. He? Cevap pirasadır.
6: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Kazan?
6: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
6: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
6: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
1: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: becelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değil, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uşaklar buldum. Cevap?
1: He?
0: Zurna.
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan orada öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı şey, ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Şey, cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, Cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Turşu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da, gemi dur.
1: Evet, doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu, bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

0: Hadi abla yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
0: Bitti.
1: Bitmedi.
2: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
0: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Nazlı, daha yukarı.
0: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
3: 1, 2, 3.
0: Hadi yine artık.
4: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
0: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
2: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
0: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
2: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğim.
0: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
2: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
0: Çok güzel olmuş. İki börek daha. Ha? Yumurtadan biraz daha.
4: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
2: Sakin ol, boğulacaksın.
0: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
4: Besmele çektin mi?
0: Yoo.
4: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
2: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
4: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
4: Aferin kızıma.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
2: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
4: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
3: Ben.
4: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
0: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
2: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
4: Hadi bakalım, afiyet olsun.
0: Bir daha.
4: Ama demin

0: Baba, baba.
1: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
1: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım?
0: Ben 2 tane 5 miyim?
2: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece 1'mişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
3: Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var, benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak, sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de, ben de, ben de.
3: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düş. Mem. Düş. Mem. Düş. Mem.
3: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
3: Omzuma geliyorsun. Bak demiştim, küçüksün işte.
0: Senin kaç?
3: Boyun mu?
0: Evet. Zürafan kaç?
3: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
3: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
1: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
2: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
2: Oo, maşallah, çok sevindim.
1: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
2: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
1: Ne?
2: Hani var ya canım, daha...

0: Az kaldı.
1: Hadi bize de çal baba.
0: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı dört açın.
1: Aa, ben biliyorum.
0: Neymiş söyle bakalım.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken. Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
0: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
2: Hani babaya alkış yok mu?
1: Var. Süt yok mu?
0: Eren? Benim korkma oğlum.
1: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
0: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
0: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
0: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
0: Hayır olsun bakalım, ne çıkacak?
1: Ben bineceğim. Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
3: Çabuk uyusun o zaman.
1: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
3: Tamam.
1: Uyusun da büyüsün ninni, yatağında uyusun tombul kedi.
3: Tamam, uyudu bile kalksın.
1: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum. Of.
0: Şimdi?
2: Yahum, açka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
0: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
2: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
1: Hala.
2: Canım merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
2: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
4: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
0: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
0: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
4: Ha, şimdi anlaşıldı.
0: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da anne.
4: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
2: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
2: Ah bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
1: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
0: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Huh.

0: ところ。
1: なんで。
2: はあ、
0: ヒロクレープ、
2: はあ、クレープ
0: 、エモーネスタン、
2: エモーネ、
0: お
1: ーガジャッガジャッ。

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Ha? Aa! Gazo!
2: Ha? Ah! Allah!
0: Aa!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Sirkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi? Ha,
8: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatlisin.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş. Yandık.
0: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!
2: Wow,

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
7: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
7: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
6: Suku tutun dostum.
4: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
7: Ve başlayın.
0: Yem.
6: Aç! Başardık!
4: Olamaz! Ece!
6: Bizi geçemezsiniz!
1: Çekilin!
6: Yetiştik!
4: Olamaz!
7: Ama aynı anda!
6: Aynı anda!
7: Kazanan...
4: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya, bence biz.
7: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok.
2: Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
3: Bize de verirler mi acaba?
4: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
4: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
5: Yarışı kim kazandı?
4: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaç

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor ama.

0: Devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman!
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
1: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.

0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk?
0: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
2: Tam iki tane.
0: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
2: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
0: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
2: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
0: Bu seferlik yapmasam.
2: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
0: Tamam tamam, kalktım işte.
2: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
0: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
2: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
0: Oh, ben de uzanayım o zaman.
2: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
0: Abla ya.
2: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
0: Su mu?
2: Hem serinlersin biraz.
0: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
0: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi. Oh.
2: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
0: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
2: Yavaş, başın döner.
0: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
2: Dikkat et Tuna.
0: Bir şeyim yok.
2: Emin misin?
0: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
0: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
0: Bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
0: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
0: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
0: Bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
0: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
0: Ne?
3: Limonata.
2: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
0: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, iki sürahi.
2: O kadar limon toplamadık ki.
0: Ben şimdi hallederim. Bu kadar yeter mi?
2: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
3: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler: 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzeme ile az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
2: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
2: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
1: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
1: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Gerçekten harika olmuş.
0: Oh, ev yapımı limonata.
2: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
1: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borusuna.

0: gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesi.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: Ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Ön yargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata!

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Hah, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Chofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Chofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik. Ha?

0: Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Şey, pardon Bodo. Bu aracı kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah, şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu... Ha?
2: Gerçekten de bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulur

0: ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de.
1: Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
2: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
0: Kaos.
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da.

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
1: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Cıvatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.
2: Hadi.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman...

an, vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır Keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama Keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin Keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: 아니 분량이 뭐 피시대 쏘디
1: İlahi çocuklar.
0: Uçurtma yarışının iptal edildiğini Mustafa'ya söyledin mi Salih?
2: Söyledim kardeşim.
0: Bugün ne yapacağız peki?
2: Planlarımız çok ani iptal oldu. Çocuklarla camide toplanan

0: bakalım. Elbet yapacak bir şeyler buluruz.
1: Fikirde galip, planlamada mülayim bir insan olduğum için bütün yükü omuzlarımda hissediyorum.
0: İyi ki varsın canım kardeşim.
1: Sorma, daima tetikte ve dikkatli olmalıyım.
0: Hey, beklesene. Neden bırakıp gidiyorsun? Galip!
1: Koş hadi.
2: Grup çalışması olduğu için bence diğer gruplardan farkımızı ortaya koyacak bir şekilde sunmalıyız.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Selam.
0: Durun tahmin edeyim. Bugün ne yapacağımızı konuşuyordunuz.
3: Hayır.
0: Nasıl ya? Uçurtma işi iptal olunca boşluğa düştük ya.
3: Yok, düşmedik.
2: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: O zaman ben tahmin edeyim. Siz başka bir konudan bahsediyordunuz. Anlamadınız mı? Komikti ama.
2: Bu mükemmel şakadan sonra konumuza nasıl döneceğiz bilemiyorum Galip.
0: Evet, konuya dönün hadi. Merak ettim gerçekten.
1: Grup ödevini nasıl yapacağımızı konuşuyorduk.
4: Ben de kutuda ne olduğunu merak ettim.
0: Çok da mühim bir şey değil.
1: Her grup tahtaya kalkıp sunum yapmayacak mıydı?
2: Ben diyorum ki diğer gruplardan farklı bir sunum yapalım.
1: Biraz araştırıp düşünelim.
0: Kutuda ne var ya?

0: Aleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Uçurtmalar uçmayınca hepinizin buraya geleceğini tahmin ettim.
2: Bir şey mi söyleyecektin Ali'ciğim?
0: Yo.
2: Bir şey mi var Ali?
0: Yo.
2: Neden dikilip duruyorsun?
0: Hiç.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Bayram hocam.
3: Resmen konu mankenimiz oldu çocuk. Ayaklarını yere vurma öyle bam bam. Bir de toz çıkarmazsan minnettar olurum inan.
4: Vay. Süper fikir.
3: Süper? Fikir?
4: Ödevi nasıl sunacağımızı buldum.
1: Nasıl?
4: Bakın şimdi.
0: Hadi o zaman görev dağılımını yapalım.
3: Sonra da hep birlikte üstünden geçeriz.
0: Kutuda ne var?
3: Özel.
0: Hiç özel gibi durmuyor.
2: Artık söyle Galip. Herkes merak içinde kaldı.
3: İlk gördüğümde sizin kadar ben de heyecanlanmıştım ama maalesef çok da şey değil.
0: Ne değil?
3: Merak edilecek bir şey değil.
0: Masa tenisi.
4: En sevdiğim.
0: Hadi oynayalım.
3: Arkadaşlar ben de sizin gibi sevindim ama oynayamayız.
1: Neden?
3: Masa tenisinin bütün parçaları var ama masası yok da ondan.
0: Doğru. Masa olmadan masa tenisi oynanmaz.
3: Bunları Fatma teyze artık çocuklara oynamıyor diye az kalsın çöpe atacakmış. Hemen aldık ama masa yok maalesef.
5: Hayırdır çocuklar?
2: Masa tenisi malzemelerimiz var ama...
0: Masamız yok hocam.
5: Demek öyle.
3: Maalesef.
5: Peki bu ne?
1: Masa!
0: Bu masa olur mu hocam?
5: Neden olmasın? İşte oldu.
4: Çok güzel oldu hem de hocam.
5: Bazen çözüm burnumuzun ucunda duruyor olabilir. Kim geçiyor karşıma?
1: Ben!
4: Okul ödevimiz için Peygamber Efendimizin yürüme adabı ile ilgili sünnetinden bir sunum hazırladık hocam.
5: Öyle mi? Maşallah size.
4: Müsaitseniz ilk size sunmak istiyoruz hocam.
5: Hemen geliyorum. Çok merak ettim.
4: Bütün tavır ve davranışlarımız karakterlerimizin yansımasıdır arkadaşlar. Bu sebeple konuştuğumuz dil kadar beden dilimiz de önemlidir. Bu sebeple oturup kalkmamıza, selamlaşmalarımıza, hatta yürüyüş şeklimize bile özen göstermeliyiz.
3: Şimdi grubumuzun yazdığı maniler eşliğinde sizlere Peygamber Efendimizin sünneti üzerinden yürüme adabı nasıl olmalıdır ondan bahsedeceğiz.
4: Hazırsanız başlıyoruz.
0: Selim. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam kardeşim.

0: işim. Selamun aleyküm beyefendi.
1: Aleykümselam.
0: Rastlarsan birine yolda, tanıdığına ya da tanımadığına selam verir unutma. Yürüyen oturana, az olan çok olana.
2: Yürürken ayaklarını sert vurma. Güzel işler için koş, hiç durma. Ama sakın tozu dumana katma. Yürümenin de bir adabı var, unutma.

Güzel havaları severim. Camiye hep yürüyerek gelirim. Yolda bir engel görürsem hemen kenara çekerim.

0: biriyle çıktıysan yola, ne önde ol ne arkada. Kimseyi geride bırakma. Daima hizayı kolla.
1: Evet arkadaşlar, Peygamberimizin 20 adabından yola çıkarak hazırladığımız sunumun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Nasıl olmuş hocam?
2: Muhteşem olmuş çocuklar. Hem manileri yazmışsınız, hem sahneye uyarlamışsınız. Daha ne olsun?
3: Sağ olun hocam.
2: Maşallah size. Peygamberimizin sünnetini ne kadar güzel anlatmışsınız. Bunun namaz çıkışı cemaatimize de yapalım.
4: Evet, çok güzel olur.
0: Yetenekte galip, çalışmada mülayim olunca üstesinden gelinemeyecek ödev yok hocam.
2: Aynen öyle Galip.

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin

0: sever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, bir de fotoğrafı var.
2: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
2: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için!
0: Elimizdeki bilgiler... isim Ahmet Kerem... lakabı Gezgin Hayırsever... teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
2: Bu olabilir mi?
3: Değil.
2: Bu da değil demeyin.
0: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
2: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizler iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.

0: Sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
1: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
2: Başım dönüyor.
3: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
4: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık o kadar.
2: Mo niye inmedi?
0: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
4: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
1: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

0: Eyvah, ne yapacağız?
1: Her şeyi camiye taşıyalım.
0: Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir, yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın, koş!
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: geçiyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindirdik Ahmet Kerem abiyle.
0: Biraz ıslandık geldik.

0: Agah'ta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Agah dede.
1: Efendim?

0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kuzum.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dedi, biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım birçok.
0: Doğru ya, saydım. Muz da alacaktık.
1: Evet, alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Miçoluk'tan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: arkadaşlar, dikkatli olun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elif.
0: Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
1: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
3: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
4: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
4: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.

0: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
1: Hadi bakalım. Onun adını da sen koy.
0: Mercan.
1: Harika. Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet. Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
1: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
0: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
1: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
1: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
0: Cancan, Mercan, Nurcan.
3: Aycan'la Alican olsun.
1: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
2: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
1: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
2: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş. Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun. Hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
2: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
0: Çiftçiydi Sema abla.
2: Harika, Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
0: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
2: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
1: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
0: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
3: Bir çoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
2: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Korkuttun beni hemen ya.
1: Hakkını helal et. Şaka yapmak istemiştim.
0: Neyse, helal olsun.
1: Kaç elmamız oldu?
0: 1, 2, 3, 4 ve 5.
1: Harika. Hadi gidelim artık.
0: Tamam. Dur, yoruldum.
1: Peki, duralım.
0: Bahçedeki çeşmede elmalarımızı yıkayalım mı?
1: Yıkamak mı?
0: Evet, meyve ve sebzeleri yıkamadan yememeliyiz.
1: Olur ama benim eve gitmem lazım. Sen kendi elmalarını yıka, ben de diğerlerini evde yıkarım.
0: Tamam.
1: Al bakalım Asya. Ben de hemen eve gideyim. Evde görüşürüz.
0: Tamam. Eymen daha çok yorulmuş olabilir. Ama yine de elmaları birlikte topladık. Ama bana 2 tane verdi. Kendisine 3 tane.

0: Selamun aleyküm Temel amca.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Aa, sen de mi elma topladın Temel amca?
1: Yo, Eymen getirdi. Getirmeden önce de iyice yıkamış. Birlikte toplamışsınız sanırım. Allah ikinizden de razı olsun.
0: Amin. Ama...
1: Ama ne?
0: Şey, yok bir şey Temel amca.
1: Ha? Ah.
0: Şey, ha? Önce senden özür dilemek istiyorum Eymen.
2: Özür mü? Neden?
0: Sen bana iki tane elma verince diğer üçünü kendine aldın sandım. Ama ikisini Temel amcama vermişsin.
2: Aşk olsun ya. Olur mu hiç öyle şey? Neden senden fazla alayım?
0: Hatta az bile almışsın.
2: Evet, sana iki, Temel amcama iki, bana bir.
0: Hakkını helal et. Hakkında yanlış düşündüm.
2: Helal olsun.
0: Şey, bu arada iki elma bana fazla gelir. Birini sana vermek istiyorum.
2: Ama ben de yiyemem ki iki tane.
0: O zaman birini paylaşalım.
2: Tamam, tamam. İçin rahat etsin.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hagu yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hagu. Öfkelenme ama. Hagu her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hagu. Hayır, yine olmadı. Ve Hagu yardıma geliyor. Şefkatli Hagu. Hagu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hagu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hagu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

mış mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: fırtına çıkacak.
1: Ha? Hadi çocuklar, ortalıktaki eşyaları karavana taşıyalım.
2: Tamam baba, hadi gelin bakalım.
3: Amma panik yaptınız ha. Alt üstü hafif bir esinti.
4: Sen fırtınadan korkmuyor musun dayı?
3: Rüzgardan korksak nefes almazdık yeğenim. Tabii.
0: Hadi Zeki. Burada durup konuşacağına birkaç parça eşya taşı.
3: Sırf senin güzel hatırın için babacığım. Yoksa hiç gerek yok bunlara canım. Tabii. Bunu da alalım. Rüzgarda uçup orman...

0: altını çizmesin.
1: Aferin Gümbel'e, Zeki'ye enerji verdin.
0: Aman ne komik. Oy, oy.
2: Hadi çadırlarımızı sağlamlaştıralım.
3: Hadi dayı, biz de çadırımızı sağlamlaştıralım.
0: Korkma yeğenim. Bizim çadırımıza hiçbir şey... Koş yeğenim, koş! Çadır kaçıyor!
3: Aman dayı ya, dedim ben sana.
0: Bir de iyi tarafından bak yeğenim.
3: Neymiş iyi taraf?
0: Arkadaşların anlatacağın bir macera anıldı. Abi.
3: Aman ne macera.
4: Anne, Rüzgar nasıl alışıyor?
0: Yeğenim, işi uzmanına sorsana.
5: Uzman?
2: Kimmiş o uzman?
0: Tabii ki ben.
5: Sıkı durun. Zeki hikayeleri geliyor.
0: Şimdi Yavuzcuğum, devler ülkesinde koca bir dev var. Bazen canı sıkılıyor, ıslık çalıyor. O zaman hafif rüzgarlar alışıyor.
6: Bazen de sinirleniyor ve hızlıca üflüyor. O zaman da fırtınalar çıkıyor. Tabii.
4: Dayıcığım, bu bilgi pek doğru gibi gelmedi bana.
2: Bir yanlışın olabilir mi acaba Zeki?
0: Ne alaka ya? Ben bu bilgiyi kitaptan okudum bir kere. Bilimsel bir gerçek bu. Tabii.
4: Bu bilimsel kitabın adı ne acaba?
0: Devler ülkesinde.
4: Aman dayı, aman. Masal kitabı o.
0: Ne olmuş yani? Kitap kitaptır.
7: Masal kitapları gerçeklere dayanmaz Zekicim. Bolca abartmalar olur, benzetmeler olur.
0: Neyse canım. Çok biliyorsanız siz söyleyin.
7: Şöyle basitçe anlatayım sana. Yeryüzünde molekül diye adlandırdığımız tanecikler vardır. Sıcak bölgelerde yeryüzündeki bu tanecikler ısınır ve ısındıkça da gökyüzüne doğru ilerlerler. Soğuk bölgelerde bulunan tanecikler ise üşüdükçe yeryüzüne doğru gelmek isterler. Isındığı için gökyüzüne giden taneciklerin oluşturduğu boşluğa gelip ısınmak isteyen bu taneciklerin geliş hızından dolayı da rüzgar oluşur.
0: Benim açıklamam daha eğlenceliydi.
5: Zeki.
0: Tamam baba ya, sustum. Benim... daha önemli. Tabii.
5: Allah'ın koyduğu kanunlarla kainat sürekli denge kurmaya çalışıyor. Hava da iki basınç alanı arasında denge kurana kadar rüzgar oluşturuyor.
4: Ben korkuyorum fırtınalardan. Çok tehlikeli değiller mi?
2: Fırtına bize bir şey yapmaz ama tedbirsizlik yapar.
3: Mesela çadırını sağlam kazığa bağlamazsan uçar gider. Tabii dayı.
0: Çok bilmiş seni.
7: Ayrıca rüzgarlar yağmurun oluşumda önemli rol oynarlar. Denizlerin üzerinden ya da nemli alanlardan geçtiklerinde buralardaki nemi taşırlar ve soğuk alanlarda yağmur oluşmasını sağlarlar.
4: Harika. Artık rüzgarları sevmeye başladım.
3: Ben de sıkıntıdan patlamaya başladım.
1: Otur şiştik cidden.
5: Rüzgar da şiddetini azalttı.
4: Şöyle rüzgarla bir etkinlik yapsak iyi olurdu.
7: İyi fikir.
0: Rüzgar demek paraşüt demektir. Paraşüt demek de Zeki demektir. Tabii.
5: Yine başladı.
0: Paraşüt Zeki derler bana.
1: Oğlum boş ver. İş açacaksın başına yine.
0: Rica ederim anneciğim. Bu sözleri paraşüt Zeki'ye hakaret sayarım.
2: Paraşütü nereden bulacaksın Zeki? Çok merak ettim.
0: Enişteciğim. Lütfen. Tabii ki kendim yapacağım.
3: Nasıl?
0: Sofra bezine. Tabii.
1: Gitti güzelim sofra bezi.
0: Şimdi izleyin beni.
4: Eyvah.
0: Sakin ol sincap. Seninle işim yok. Bırak geçeyim. Düşürme beni. Korkmayın.

0: sincabı. Bütün mesele tekniği bilmekte. Hıh, izleyin de.
1: Of. Ay.
0: Demiştim size. Bütün mesele teknikte. Oy.
2: Daha güvenli bir etkinlik yapın.
3: Rüzgar arabası yapmaya ne dersiniz?
4: Rüzgar baba arabası mı? İlginç bir fikre benziyor baba.
5: Nasıl yapacağız?
0: Bana bırakın o işi.
2: Bence hiç bırakmasınlar. Sus da enişteni dinle.
0: Aşk olsun anneciğim ya. Tamam, öyle olsun.
3: Yelkenli gemi gibi olacak. Dört tekerlekli gövdenin üzerine yelkenler yapacaksınız. Bunu kumaş ya da kağıtla yapabilirsiniz. Rüzgar yelkeninize çarpıp ileri itecek. Arabanız da böylece ileri gidecek.
0: Olmaz öyle. Rüzgar arabayı savurup atar.
4: Seni attığı gibi mi dayı?
0: Şey, evet. Neyse, oraları karıştırmayalım Yavuzcuğum. Boşluklu yapacaksınız ki rüzgar aralardan gitsin. Arabayı savurup atmasın. Tabii.
3: Alın çocuklar. Bakalım kimin arabası yarışı kazanacak?
0: Yarışma. En sevdiğim. Ya bakayım.
4: Bu iş görür.
0: Demiştim ben.
4: Biz nasıl yapacağız dayı?
0: İşte böyle. Fazla rüzgar aralardan gidecek. Böylece araba uçmayacak. Bu kumaşa gelen rüzgar yeter de artar bile. Tabii.
4: Şey ama dayı.
0: Merak etme. Birinciyiz biz. Tabii.
4: Bu sorunu çözer.
0: Hadi, hadi seni.
1: Hadi gelin.
0: Yağmur yağmasa sorunu çözerdim de dua edin yağmur yağdı.
5: Ya tabii.
0: Yağmur dinsin, halledeceğim. Merak etmeyin.
4: Yağmur nasıl oluyor anne?
0: Bunda bilemeyecek ne var Yavuzcuğum. Gökyüzündeki su boruları çatlıyor. O yüzden yağmur yağıyor.
1: Ah Zeki, ah.
0: Ne oldu baba ya? Yanlış mı oldu yine?
3: Evet, yanlış oldu.
0: İzleyin o zaman. Çatlakları tamir edeyim de görün.
2: Zeki oğlum otur yerine. Yıldırım falan düşer Allah korusun.
0: Hayır anneciğim. Bu artık bir onur meselesi. Hem yağmuru durduracağım hem de arabayı yapacağım. Tabii. Nerede bu çatlak ya? Sırılsıklam oldum. Beni yıldıramazsın Yıldırım Efendi. Bulacağım o çatlağı. Ay, anneciğim. Ay,
1: aha. Çatlağı bulamadın herhalde.
0: Ne çatlağı baba ya? Canımı zor kurtardım. Hapça.
1: Yağmurun oluşumunu ablandan dinlemeye ne dersin oğlum?
0: Şey, yani olabilir. Neden olmasın?
6: Isınan su buharlaşır, hafifler ve gökyüzüne yükselir. Gökyüzündeki bu nemden bulutlar oluşur. Buharlar soğuk havayla karşılaştıklarında yoğunlaşırlar ve ağırlaşırlar. Böylece yer çekimine karşı duramazlar ve aşağı yağmur damlası olarak dökülürler.
0: Yani mantıklı. Böyle de olabilir tabii. Ama ben yine de yağmurları sevmiyorum.
2: Niyeymiş?
0: Canım sıkılıyor. Evde oturdur. Yağmurlar olmasa harika olurdu. Tabii.
2: Emin misin?
0: Olmaz mıydı?
1: Yağmurlar olmasa hayat da olmazdı.
0: Nasıl yani?
6: Yağmurlar olmasa ağaçlar, çiçekler, çayırlar, hayvanlar ve insanlar susuz kalırdı.
3: Bütün dünya kupkuru çöl olurdu.
0: Su! Su! Ne? Yağmursuz olmaz, susuz yaşanmaz. Allah'ın rahmetine olmasın denmez. Rüzgarlar rahmettir, yağmurlar berekettir. Tüm bu

0: nimetlere şükretmek gerekir. Tabii.
1: Harikasın dayı.

0: 결승적 쇠결승 뚜뚜뚜 넷째 결승적 쇠결승 뚜뚜뚜
1: çocuklar gelebilir misiniz? Çocuklar, biliyorsunuz bugün sahneye üçümüz çıkmak zorundayız.
0: Üçümüz mü? Neden? Garip abi gelecekti hani.
1: Oğlum, biliyorsun Havva nine nezle olduğu için annen onun yanında kaldı.
0: Tamam, Garip abi de ninenin yerine onun erzaklarını satmak için pazara gitti. Ama satar satmaz yanınıza gelirim dedi.
1: Evet, öyle dedi ama yetişebilir mi, yetişemez mi bilmiyorum.
2: İnşallah yetişir. Ama yetişemezse üçümüz çıkıp tiyatroyu sergilemek zorundayız.
1: Aynen öyle Merve. Unutmayın, biz kocaman bir ekibiz.
0: Daha önce yaptık, yine yaparız.
1: Hadi öyleyse.
3: Bir, iki, üç. Hey baby tiyatro. Hey!
1: Arkadaşlar, oyun öncesi biraz zihnimizi açacak oyunlarımızdan oynayalım mı?
0: Hey, yaşasın! En sevdiğim.
1: Ne oynayalım?
2: Soruya soruyla cevap verme oyunu oynayalım baba.
0: O nasıldı?
2: Bir soru cümlesi seçiyoruz. Sonra karşılıklı konuşmaya başlıyoruz. Ama tüm cümlelerimiz soru cümlesi olmak zorunda.
0: Hatırladım. Soru soramayan yanar.
1: Aynen öyle. Önce ikiniz başlayın. Soru soramayan yanar. Yerine ben geçerim.
2: Anlaştık. Nerede geçsin bu oyun?
1: Bir manav dükkanında. Merve sen manav ol. Sefa sen de müşteri. Sefa, ilk cümleyi ben söylüyorum. Sen dükkana girip hayırlı işler, sizde muz var mı diye soracaksın ve oyun başlayacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
1: Haydi öyleyse. 3, 2, 1, oyun.
0: Hayırlı işler, sizde muz var mı?
2: Elbette var. Manavda olmayacak da nerede olacak muz?
0: Canım her manav muz satmak zorunda mı?
2: Muz satmayan manava manav denir mi hiç?
0: Nasıl yani? Manav olmak için muz satmak zorunluluğu mu var?
2: Zorunluluk değil ama kaliteli hizmet. Ya tüh, soramadım.
0: Hey, ablam yandı.
1: Harikaydınız, çok iyi gittiniz. Şimdi Merve'nin yerine ben geçiyorum.
2: Unutmayın, Sefa öğretmen babam öğrenci. Sefa, sen neden geç kaldın sorusuyla oyunu başlatır. 3, 2, 1, oyun.
0: Sen neden geç kaldın?
1: Aa, ders başladı mı?
0: Başladı tabii canım. Dersin saatini mi unuttun yoksa?
1: Öğretmenim, özür dilesem affeder misiniz?
0: Affederim ama sen de bana bir söz verir misin?
1: Ne sözü?
0: Eğer geç kalmanı gerektirecek bir mazeretin olursa... Ya tüh, soramadım soruyu. Yandım. Abla sıra sende. Bir parktasınız. İkiniz de çocuğunuz oynasın diye getirmişsiniz. Çocuklarınız uzakta oynarken siz de bankta oturup sohbet ediyorsunuz.
2: Tamam, ilk soru cümlemiz ne?
0: Sizin çocuk hangisi? Ablam sorsun. 3, 2, 1, oyun.
2: Sizin çocuk hangisi?
1: Şu kırmızı şapkalı olan. Sizinki?
2: Mavi montlu olanı görüyor musunuz?
1: Evet. O mu sizinki?
2: Yok, onun yanındaki yeşil atkılı yok mu?
1: Yeşil atkılı mı?
2: Evet, söyledim ya, duymadınız mı?
1: Duydum ama göremedim. Orada yeşil atkılı bir çocuk mu var?
2: Canım, şu kaydırağın yanında duran yok mu?
1: Aa, o çocuk mu?
2: Çocuk tabii. Başka ne olacaktı?
1: Bir saattir öylece duruyor. Ben onu açsam... Tüh! Bu sefer de ben yandım. Güzel bir egzersiz oldu. Teşekkürler çocuklar.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
4: Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Heh, anons da geldi. Ahali toplanır birazdan. Bakalım bugünün konusu neymiş? Babalarımız ne oynardı? Nasıl yani? Anlamadım. Bu kağıdı kim yazdı? Bize açıklayabilir mi?
5: Şey, ben yazdım.
1: Babalarımız ne oynardı derken ne demek istedin küçüğüm?
5: Ben geçen gün tablette oyun oynuyordum. Babam da bana ben senin gibi küçük bir çocukken ne güzel oyunlar oynardım dedi. Merak ediyorum ne oynardı?
1: Anladım. Bizim çocukken nasıl oyunlar oynadığımızı merak ettin. Harika. Arkadaşlar körebe oynayalım mı?
2: Olur. Gözümüzü neyle bağlayacağız?
0: Bende mendil var.
1: Ebe değilim.
2: Ebe değilim.
0: Ya tüh. Peki tamam. Ben ebe oldum.

0: Hey, yakaladım. Sen ebe oldun.
1: Biz küçükken kör ebe oynardık. Tıpkı böyle. Ebe gözünü bağlar, diğerlerini yakalamaya çalışırdı. Tüm sokaklar bizim için kocaman bir park gibiydi. Yakan top oynayalım mı?
0: Tamam, ama kukalı yakan top oynayalım.
2: O nasıl?
0: Çok basit. Bak, bu kuka. Burası da atış çizgisi. Buradan top atacağız. Kukayı deviren ebeyi seçer. Diğerleri taşları tekrar dizmeye çalışırken ebe onları vurmaya çalışır.
2: Anladım, çok eğlenceli.
1: Hay Allah, ıska geçtim.
2: Hey, devirdim. Sefa sen ebesin.
0: Şimdi hepinizi ebelerim.
1: İşte böyleydi bizim oyunlarımız. Taşlar bir oyuncak, kaldırımlar bir oyun alanı. Gönlümüzce koşar, oynar, eğlenirdik bir güzel.
2: Yerden yüksek oynayalım mı?
1: Tamam.
0: Sayıyorum, çıkan ebe olur. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, Fatmacık, cık cık cık. Ebe oldun çık.
2: Hey, Abidin ebe oldu.
0: Beşe kadar sar, sonra kovalamaya başla bizi.
1: Bir, iki, üç, dört, beş.
2: Yerden yüksek.
1: Tüh, tam yakalayacaktım, yerden yükseğe çıktım. Ebe! Ebe, ebe! Yerden yüksek oynardık birlikte. Tüm çocuklar sokakta bir arada neşe içinde oradan oraya seker, ebeye ebelenmeden yüksek yer arardık. Bir arada oynamak, ah, ne güzeldi bilseniz.
2: Şimdi oyunlarımız sıkışıp kaldı tabletlerin içinde.
0: Bizler de oturur olduk oyun için bilgisayar başına.
1: Oysa ne güzeldir oyunlar oynamak tüm çocuklarla bir arada.
2: Yine nasıl oldu acaba?
1: Daha iyiymiş kızım. Annenle telefonda konuştum az önce.
0: Garip abi de gelemedi. Bari o yetişseydi oyuna.
1: Heh, bak garip abin arıyor. Efendim garip? Yapma yahu. Şu saat oldu, sen hala çarşıda mısın? Ha, işin bitti ama dönecek araç bulamadın. Tamam, bizim de gösterimiz bitti. Birazdan yola çıkıyoruz. Sen yolun kenarına doğru in. Biz geçerken seni de alırız inşallah. Hadi çocuklar. Garip abinizin çarşıdaki işi bitmiş ama dönüş için araç bulamamış. Gidip onu alacağız.

0: Yine? Daha iyi görünüyorsun.
1: Çok şükür daha iyiyim Abidin oğlum. Hacer kızım öyle iyi baktı ki bana.
2: Oh, çok şükür.
1: Sizin tiyatro oyununuz nasıl geçti bakalım?
2: Çok güzeldi. Oyunlar oynadık sahnede.
1: Öyle mi? Ne oynadınız?
2: Mesela bir tane göstereyim. Akşam ebesi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, resimlerini okuyorum.
0: Anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutulmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki. Ablan. Gerçek bir kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: Doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abime?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftada?

0: Tası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
1: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
0: Evet, ne oldu ki?
1: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
0: Yo, ben okumuyorum mesela.
1: Sen de bir dur Yusufçum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
0: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
1: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
0: Ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
1: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
2: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
1: Allah iyiliğini versin Yavuzcum. Çok komiksin. Ama değil.
0: Okuduğunu anlamak?
1: Hayır.
0: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
1: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
0: Sayfa çevirmek mi?
1: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
0: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
1: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
2: Ben kanepede yatarak okuyorum.
1: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
0: Görelim bakalım bu icadı.
1: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
2: Makarna mı?
1: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
2: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
1: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
2: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
2: Hayır, Zekit.
1: Zekit mi? Ne alaka?
2: Zeki'nin Z'si. Kitabın Kiti. Zekit.
1: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
0: Yok dayıcım, ben almayayım.
1: Yusuf, ne dersin?
0: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
1: Yavuz. Yavuz.
2: Ben daha küçük. Deney yapamam.
1: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbi, bu da ne böyle?
0: Ne oldu dayı?
1: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
2: Nasıl yani?
1: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
2: Ne?
1: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
0: Allah iyiliğini versin dayıcım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
1: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
0: Hay maşallah.
1: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Şşt, çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah, kaçma dedim.
0: Kolay oku çıldırdı. Kaçın. yapın.
2: Oh be, ucuz atlattım. Allah kurtardı.
0: Dayıcım, bırak artık şu sineğin peşini.
1: Allah Allah! 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak, anlamam.
0: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
1: Hanginiz dağıttı?
2: Tabii ki de sen.
0: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
1: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
0: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
2: Normal yollarla.
0: Sade, icatsız, doğal.

0: Şam şehrine ulaştık.
1: Haritayla uyumlu mu gidiyoruz?
0: Evet baba. Peki Şam'da ziyaret edeceğimiz bir yer var mıydı?
1: Bilal-i Habeşi'nin türbesine gideceğiz inşallah.
0: Hazreti Bilal İslam'ın ilk müezziniymiş değil mi?
1: Aferin. Neler de bilirmiş benim oğlum.
0: Hı? Baba, yolda inek var.
1: Gördüm, gördüm.
0: Yoldan çekilmeye de hiç niyeti yok.
1: Sanırım bize hoş geldin demek istiyor.
0: Çok komiksin baba. Ah sütlü, ne vardı bu kadar hızlı gidecek? Peşinden koşmaktan yoruldum. Hay Allah, anlaşılan sütlü sizi yolunuzdan alıkoymuş. Kusura bakmayın.
1: Hiç önemli değil.
0: Sütlü bize hoş geldin demek için yolu kesmiş nineciğim. Sütlünün kibar bir inek olduğunu hep söylerler. Demek baba oğul hacca

0: Bu arada benim hemen pazara gitmem gerekiyor. Sütlünün peşinden koşacağım derken yolumu kaybettim. Acaba bu yol pazara çıkıyor muydu ki? Pazar bu yöndeymiş. Şimdi hatırladım, doğru. Sağ ol oğlum.
1: Biz de pazara kadar sana eşlik edelim Burcu nineciğim.
0: Aa, çok sevinirim. Ah canım.
2: Babacığım, sanırım Burcu nine sütlüyü satmak istemiyor. Ona yardımcı olamaz mıyız?
3: Bunu ben de düşündüm oğlum. Onu mahcup etmeden bu işi çözmeliyiz.
2: Haklısın baba. Buldum.
3: Çok merak ettim. Söyle hadi.
4: Merhaba. İneğin sahibi kim?
0: Sahibi benim. İneğimin ismi Sütlü.
4: Aha. İnek günde kaç kilo süt veriyor teyze?
0: Hesaplamadım ama bana yetiyor.
4: Peki kaç kilo ot yer?
0: Karnı doyana kadar.
4: Peki çok ses çıkarır mı?
0: Evet çıkarır. Bir öyle değil mi karşı mahallenin camları sallanır. Sen hiç hayvan seven birine benzemiyorsun. Sana sütlümü vermeyeceğim.
4: Neden kızıyorsun yahu? Müşteriyim ben.
1: Selamun aleyküm Burcu ninem.
0: Aleyküm selam Abdullah. Hayırdır, müşteri misin?
1: Evet, müşteriyim. Sütlüyü bana satar mısın?
0: İlahi Abdullah, hacca sütlüyle mi gideceksin?
1: Sen orasını düşünme Burcu ninem. Var benim aklımda bir plan.
2: Benim hiç ineğim olmadı Burcu ninem. Sat bize sütlüyü ne olur.
0: Sizin gibi sevgi dolu insanlara sütlümü gönül rahatlığıyla veririm.
1: O halde anlaştık. Hayırlı olsun ikimize de.
2: Yaşasın, bir ineğim oldu.
0: Hayırlı olsun. Neymiş peki planınız? Sütlüyü hacca götürmeyeceksiniz herhalde.
1: Onu burada birine emanet etmeyi düşünüyorum. Tabii o kişi de sütlüyü çok seven biri olmalı.
2: Burcu nineden başka hiç kimse sütlüye iyi bakamaz baba.
1: Bence de. Çok doğru söyledin Murat. Sütlüyü sana emanet etmek istiyoruz Burcu ninem. Bizim için ona bakar mısın?
0: Aa, olur mu öyle şey? Ben onu size satmıştım.
2: Sütlü yolda bizden kaçarsa ne yaparız peki nineciğim? Onu yakalamaya çalışalım derken hac mevsimini kaçırırız Allah korusun.
1: Haklı.
0: İstediğiniz gibi olsun madem. Sizin için sütlüye bakarım.
2: Yaşa Burcu ninem. Artık fırsat buldukça sizi ziyarete geliriz.
0: Her zaman beklerim, her zaman. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Sütlüm benim.
1: Bu alışverişten sütlü de memnun oldu.
2: Hazreti Bilal'in türbesi burası mıymış?
1: Çok güzelmiş.
5: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk delikanlı.
5: Benim adım Bilal. Burada gönüllü rehberlik yapıyorum.
2: Nasıl yani?
5: İsteyenlere Hazreti Bilal'in öyküsünü anlatıyorum. Dilerseniz size de anlatabilirim.
2: Evet, anlat lütfen.
5: Bundan yüzyıllar önce Mekke'de Bilal adında bir köle yaşarmış. O zamanlar insanlar çok cahilmiş. Beyaz tenliler esmer tenlileri beğenmiyor, zenginler fakirleri küçümsüyor, güçlü olanlar zayıflara kötü davranıyormuş.
2: Ne kötü zamanlarmış.
5: Fakat peygamberimiz insanlara İslam'ı anlattıkça yavaş yavaş her şey değişmiş. Zenginler fakirlere yardım etmeye, güçlüler zayıfları korumaya başlamış. İnsanlar kölelerini birer birer özgür bırakmış.
2: Peki ya Hazreti Bilal? O da özgür kalmış mı?
5: Evet. Peygamberimiz ona müezzinlik görevi vermiş. Hatta bir defasında hac yaptıkları sırada onu Kabe'nin en tepesine çıkarmış. Hazreti Bilal binlerce insana güzel sesiyle ezan okumuş.
2: Ya çok müthiş bir öykü bu.
1: Allah'ın yarattığı herkes eşittir çocuklar. Kimse kimseden üstün değildir. Hac ibadeti de insanlara bunu öğretir.
2: Hepimiz aynı safta namaz kılarak eşit olduğumuzu gösteriyoruz değil mi baba?
1: Aferin oğlum, çok güzel söyledin.
5: İsterseniz gelin birlikte içeri girelim.
1: Hadi girelim.

0: Zemzem, burada ne yapıyorsun? İnşallah işin uzun sürmez. Daha Emevi Camii'ne gideceğiz. Murat, sen kuşlarla konuşabiliyor musun?
1: Kuş dilini biraz biliyorum. Başlangıç seviyesindeyim.
0: Duvarda köşk şeklinde bir maket mi var?
2: O yapıya kuş köşkü denir. Bu türbeyi yapan kişi kuşlar için de bir ev yapmış.
0: Aa, çok müthiş bir fikir. Anlaşılan türbeyi yapan usta hayvanları seviyormuş. Hı-hı. Bu dallarla ne yaptığını bir anlasam.
3: Murat, şuraya bak. Sanırım Zemzem yuvadaki deliği kapatmaya çalışıyor.
0: Aa, evet. Duyarlı kuşum benim. Eline sağlık Zemzem usta.
4: Bilal, yandık, mahvolduk Bilal.
2: Aa, müezzin Hayri abi.
4: Misafirlerim var galiba Bilal. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Ne oldu Hayri abi?
4: Minarenin ses sistemi arızalandı.
2: Eyvah, yine mi?
4: Ezanın okunmasına 10 dakika kaldı. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin.
5: Sen de benim gibi tamir işlerinden anlıyor musun Bilal?
2: Hayır, anlamıyorum.
4: Bilal'in sesi çok gür maşallah. Ezan okuduğunda mikrofona gerek duymuyor. Sesi en uzak yerlere bile ulaşıyor.
0: Oo, büyük yetenek maşallah. Hayri amca, Bilal'in sesi en son nereye kadar duyulur?
4: Bilmiyorum ama bunu öğrenmenin bir yolu var.
0: Nedir?
4: Uzağa gitmek. İsterseniz gelin birlikte öğrenelim.
0: Harika bir teklif bu. Gidelim mi baba?
5: Gidelim.
0: Yaşasın.
5: Camiden epeyce uzaklaştık. Buraya kadar sesin geleceğine emin misin Hayri kardeş?
4: Emin değilim.
0: Bence gelir. Değil mi Zemzem?
6: Allahu Ekber, Allahu
0: Ekber. Duyuluyor. En uzak tepeden Bilal'in sesi duyuluyor.
5: Sakin ol oğlum. Ezanı dinleyelim. Bak ne güzel okuyor.
0: Haklısın baba. Hayri amca, Bilal de bizi buradan duyar mı?
4: Bilmem ki. Denemek lazım.
0: Tamam. Ses deneme. 1-2-3. Beni duyuyor musun?
5: Oğlum sakin ol. Ezan okunuyor.
4: Tebrikler Murat'cığım. İstersen birlikte namaza gidelim. Müezzinliği sen yap.
0: A, B, C.
5: Murat, iyi misin?
0: İyiyim baba. Teklifin için teşekkür ederim Hayri amca. Fakat önce kaybolan sesimi bulmalıyız.
5: Ah be oğlum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz.

0: iyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır, küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Rica ederim. Afiyet olsun Duman.
1: Öğlen sıcağına kalmadan şu kapının menteşesini tamir etmeli. Cemre Hanım'a bakın. Benden daha dikkatli olduğu kesin.
0: Nasıl unuturum kedicik? Havalar çok sıcak. Ben de çok susuyorum bugünlerde. Susuyorum dedim ama konuşmamak gibi değil. Susamak gibi dedim. Komikli bir şey söyledim. Aa, güvercinler! Ne? Ötüşüyor musunuz? Yoksa karnınızın gurultusunu mu duyuyorum? Çok komikim bugün dostlarım. Tontik, lütfen hakkına razı ol. Kimsenin önüne geçme. Bak Tontik, bu kadar çok yemek yersen çok daha tontik olursun ve çok daha tontik olursan kanatların seni taşımaz. Kime diyorum? Uçamazsın diyorum Tontik. Uçamazsan Duman'ın kabından mama yemek zorunda kalacaksın. Aferin, laftan anlıyorsun.
1: Peki sen nasıl oluyor da hayvanların dilinden anlıyorsun Cemre?
0: Abi! Ama bu söylediğini anlamadım.
1: Yani hayvanlar seni anlıyorlar. Sen de onları anlıyor gibi görünüyorsun.
0: Evet, galiba biz anlaşıyoruz. Bu da komikli oldu. Bugün çok eğlenceliyim abi.
1: Sen her zaman eğlencelisin canımın içi.
0: Ama şimdi eğlenemeyiz abi. Çünkü benim yapacak çok işim var.
1: Tamam, sonra eğleniriz. Sen işine bak.
0: Merve, Ayşe, Mehmet, merak etmeyin dostlarım. Sizin mühendis bir abiniz yok ama...

0: arkadaşlar. Sizin de tahtadan oyuncaklarınız olabilir.
1: Bakalım ben senin dilinden anlıyor muyum? Dedemi beklesem iyi olacak. Gidip sağlam menteşe ve vida bulayım.
0: Senden bir masa olay. Tabii ayakların da olmalı. Yoksa yer sofrası olursun. Senden 3 tane daha bulmalıyım. Şimdi sen burada kuru. Ben sandalyelerini yapacağım. Senden sandalye olmaz. Masa olar. Sen bu köşede dur. Gelin bakalım siz buraya. Neden ama? Arkamıza yaslanmak zorunda değiliz ki. Size de 4 tane ayak bulsam yeter.
1: Kapının kasası aşınmış. Kapı bu yüzden durmuyor. Dedem gelene kadar şuraya uygun bir parça bulayım. Ahşap çuvalı Cemre'deydi. Dur bakayım.
0: Şimdi Mehmet için bir araba yapalım. Senden ne güzel karavan olar. Tekerlek taksam yeter. Yeşil karavan. Seni yeşile boyayacağım. Mehmet çok sevinecek.
1: Bana da bir tahta parçası lazım Cemre. Alabilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Onlar nedir? Sen mi yaptın?
0: Abi! Yemek takımını kırdım.
1: Yemek takımı mı? Ters koymuşsun. Anlayamadım.
0: Kurusunlar diye ters koydum abi.
1: Sen bununla mı yapıştırdın tahtaları?
0: Evet. Kağıtları da bununla yapıştırıyorum.
1: İyi de canımın içi, tahta bununla yapışmaz ki. Her malzemenin yapıştırıcısı farklıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben sana yemek takımı yapmıştım. Onları beğenmedin mi?
0: Hem de ne çok beğendim. Ve de arkadaşlarım da doğum günümde oynarken beğendiler. Ve de üzüldüler onların yok diye. Ben de onlar için yapıyorum şimdi.
1: Neden benden yardım istemedin?
0: Çünkü tekrar, tekrar ve de tekrar aynı şeyleri yapmak eğlenceli değil diye düşündüm.
1: Seninle her şeyi yapmak eğlenceli canımın içi.
0: Abi, seninle de.
1: Tekrar, tekrar ve de tekrar derken?
0: Merve, Ayşe ve Mehmet.
1: Sürüsüne bereket.
0: Ne dedin anlamadım ama kulağa komikli geliyor. Bu ses ne? Kuş sesi mi?
1: Evet, bülbül sesi hem de. Bak işte orada.
0: Ay, küçücük. Bu küçük kuştan nasıl bu kadar büyük ses çıkıyor?
1: Hayret verici gerçekten.
0: Ne diyor acaba?
1: Bir dinle bakalım. Anlarsın sen.
2: Nasıl oldu da uyudu cimcime?
1: Oh, çok şükür.
2: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam dede.
2: Ne o evlat? Dükkan mı açacaksın? Ben boyuncakları bir yerlerden hatırlıyorum.
1: Yok dede, Cemre'nin arkadaşları doğum gününde bu oyuncaklarla oynamışlardı ya, çok sevmişler. Cemre de onlar için oyuncak yapmak istemiş. Ben de kardeşim boş yere zahmet çekmesin diye bir el atmak zorunda kaldım.
2: İlahi cimcime, bu yapıştırıcıyı mı kullanmış? Berhudar ol evlat. Sen de çok zahmet çekmişsin ama boşa değil elbet. Ancak her şeyin ilmi var da evlat. Oyuncakçılığın olmaz mı?

0: Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı.
1: Eyüp Sultan semti 17. yüzyıldan itibaren oyuncakçılığın merkezi olmuş evlat.
0: Sahiden mi? Bunu nereden biliyoruz peki?
1: Elbette Evliya Çelebi'den.
0: Vay dedem.
1: Yüzyıllar boyunca bu çarşıda karşılıklı sıralar halinde onlarca oyuncakçı dükkanı faaliyet göstermiş. Deden Evliya Çelebi 1635'te bu çarşıda 100 dükkan olduğundan bahsediyor.
0: 100 mü? Ne kadar çok. Neden burada peki dede?
1: Bir düşün bakalım. Hı? Eyüp Sultan Camii'ni kimler ziyaret ediyor?
0: Herkes. Doğru ya. Sünnet çocukları bu camiyi muhakkak ziyaret eder.
1: Hı-hı.
0: Ayrıca eskiden okula başlama töreni olurmuş. Kız erkek bütün çocuklar da buraya getirilirmiş. Değil mi dede?
1: Aferin evlat. Doğru bildin. Çocukların çokça uğradığı bu semtte oyuncakçıların bulunması da akla uygun elbette.
0: Peki oyuncaklar buraya nereden geliyormuş dede?
1: Aslında Eyüp oyuncakları burada üretildiği için bu adı almış. Oyuncak ustaları dükkanlarının arka tarafındaki atölyelerde ürettikleri oyuncakları ön tarafta satmaktaydılar.
0: Çok mantıklı.
1: Sadece mantıklı değil, çevre özellikleri nedeniyle de karlı.
0: Neden peki? Buranın ne özelliği var ki?
1: Burada üretilen oyuncakların ham maddesi Eyüp'ü çevreleyen diğer semtlerin atık malzemelerinden elde edilmekteydi.
0: Sahiden mi? Geri dönüşüm özelliği de var yani.
1: Evet. Gayet sürdürülebilir bir iş kolu aynı zamanda. Mesela oyuncakçılardaki çömlekler yakındaki Ali Bey Köy deresinin biriktirdiği kilden yapılmaktaydı.
0: Vay, çok mantıklı.
1: Ahşap malzeme tahta kalemin atıklarından, teneke malzeme sobacıların atıklarından, diğer malzemeler de çevredeki diğer atölyelerin atıklarından elde edilmekteydi.
0: Çok merak ettim şimdi bu oyuncakları dede.
1: Neyse ki günümüzde bu geleneğe sahip çıkanlar var evlat. Hadi görelim bakalım.

0: Çok güzelmiş dede. Ahşap kayık.
1: Bu kaya iki çifte denir. Bunun yedi çifte, yani yedi çift kürekli olan da saltanat kayığı denir.
0: Yani padişahın makam arabası.
1: Ay yaşa. Aynen öyle.
0: Bu kumbara da tabii kilden yapılmış. Acil durumlarda kırıp içindeki parayı alabilelim diye.
1: Hey daha iyi çocuk.
0: Bu testi değil mi?
1: Düdüklü testi.
0: Aa evet, düdük sesi çıkarıyor.
1: Dahası var.
0: Aa, bülbül sesi çıkarıyor dede.
1: Aynen öyle. Buna bülbül testisi de denir.
0: Bundan Cemre'yi alalım dede. Bülbüllerin ötüşüne hayran kaldı. Ne dediklerini anlamak istiyor.
1: Sahiden mi? O zaman veririz eline bu testiyi, bütün gün bülbüllerle muhabbet eder.
0: Evet dede. Şimdi kuşlar düşünsün.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: da ne böyle? Bir karetta karetta mı?
1: Hayırlı günler Arif baba. Nasılsın bugün?
0: Hamdolsun Ali'cim, seni sormalı. Hayırdır? Bu dev çantada ne böyle? Yoksa olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun?
1: Sorma Arif baba. Caner hastalandı da bütün hafta onun için notlar tuttum. Yetmedi ses kayıtları aldım, videolar çektim. Yani hasta olmayıp okula gelse bu kadar bilgi edinemezdi.
0: Siz çocuklar bir şeyleri kaydetmeye çok meraklı oldunuz. Biz hiç böyle değildik. Daha mı iyi, daha mı kötü bilemiyorum.
1: Ha? Ben devam edeyim Arif baba. Yolum uzun. Hadi sen de kal sağlıcakla.
0: Hmm.

0: Gördün mü? Nasıl hızlı geçtim ama? Yeni bisikletim jet uçağı gibi değil mi?
1: Biraz dikkat etseydin ya. Ben de bisikletliyim sonuçta.
0: Seninkini bisiklet mi denir canım bunun yanında? Yürüsen aynı hızla giderdin.
1: Sırtımdaki ağırlık olmasa bu kadar yavaş gitmezdim herhalde.
0: Ha? Kabul. Hadi çantanı bırak da sokağın başından sonuna kadar yarışalım. O zaman da böyle iddialı konuşabilecek misin görürüz.
1: Hı? Hı. Planımda ders vermek yoktu ama sen kaçırdın.

0: şimdi.
1: Neredeyse öğlen olacak. Parktaki saatin sesi duyulunca başlarız.
0: Bana fark etmez. İstersen erken başla.

0: İşte ışık hızı teknolojisi. Nasıl olur?
1: Neymiş bugünün dersi? Baharet bisiklette değil, bisikletçi reymiş.

0: sonar için aldığım kayıtlar mahvolmuş.
1: Şey, bunu beraberlik sayalım. Rövanş karşılaşmasında görüşürüz.
0: Ha? Oh, şükürler olsun. En azından defter kurtulmuş galiba. Ha? Sakın yapma köpekçik. Ha?

0: 저만 패스. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Ali. Hayırdır? Bu ne hal böyle?
2: İşler karıştı galiba.
0: Maalesef.
2: Bu kim?
0: O da benim yeni arkadaşım. Belki bu parçaları yeniden birleştirebilirsem. İşte böyle. Kimi kandırıyorum ki? Arkadaşım bana güvendi ve ben onun güvenini boşa çıkardım. Of, Allah'ım yardım et.
2: Arkadaşın için böylesine uğraşman doğrusu kayda değer Ali'ciğim. Sizinki gibi arkadaşlıklar ömür boyu devam eder. Tıpkı ben, Ethem amcan ve antikacı Gazanfer gibi. Bak ne diyeceğim. Bu fotoğrafın nerede çekildiğini çözebilirsen, ben de sana sorununu çözmende yardımcı olacak bir bilgi sunabilirim.
0: Derhal. Anlaşılan arka planı inceleyerek kesin bir bilgiye ulaşamayacağım. En iyisi diğer tanıkları sorgulamak.
3: Ne de gençmişiz maşallah. Gerçi daha o yaştan bozmuşuz gözleri. Vallahi bu fotoğrafın nerede çekildiğini hatırlamıyorum Ali. Ama gözümdeki gözlüğe bakılırsa 40'lı yıllardayız. Dur bakalım, bir benzeri de bende vardır elbet.

0: 70'ler, 60'lar, 50'ler. Hah, işte 40'lar. Zaten o zamanlardan fazla bir fotoğraf da yok. Bak.
1: Bir de Ethem amcaya soralım.

0: Ne diyorsun Ethem amca? Tanıdın mı burayı?
1: Yok Ali'cim, tam olarak tanıdım diyemem. Tam olarak tanımadım da diyemem esasen.
0: Ne diyebilirsin peki?
1: Bu kolumdaki saat, onu bana babam almıştı. Derslere gecikmeyeyim diye. Ama hangi derslerde bunlar? Bak, bu da o zamanlardan bir fotoğraf.
0: Bu bir cami. Daha bugün görmüştüm burasını. Hadi koş.
1: İşte buldu. Ha?
0: İşte sabah peşinde koşarken gördüm camiyi. Demek o zamanlar bu camiye geliyordu üç arkadaş. Ama neden? Bir saniye, düşünmeye çalışıyorum. Ethem amca bir ders aldıklarından bahsetmişti. Ama camide ne ders alınır ki?
2: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de çözmeyi başardın.
0: Buraya geldiğinizi çözdüm ama nedenini bulamadım Arif Baba.
2: O zamanlarki imamımız çok bilgili bir hafızdı. Biz de ondan ders almaya gelirdik.
0: Hafız mı? O da ne?
2: Kur'an'ı ezberlemiş kimselere hafız denir Ali'ciğim. Aynı zamanda ezberleyen, koruyan anlamlarına da gelir. Şimdi sana neden bu bilmeceyi sorduğumu anladın mı?
0: Kur'an'ı ezberlememi istiyorsun, değil mi?
2: Ne?
0: Şaka yapıyorum Arif Baba. Haklısın. Bütün gün bu seçeneği nasıl da düşünemedim.
2: Yani?
0: Yani sonuçta Caner için notlar alıp dersleri dinlerken ben de dinlemiş oldum. Yani bildiklerimi aklımdan da anlatabilirim. Tıpkı bir hafız gibi.
2: Aferin Ali. Kolay kolay yok olup gitmeyecek en güvenli kasa burasıdır.
0: İşaret parmağımız mı?
2: Ha.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocuklar, bahçemiz tam olarak burada olacak.
1: Çok güzel hocam. En azından arada bir gelip bakımını yaparız.
2: Evet ya, çok severim ben çiçekleri.
0: Artık daha çok seveceksiniz. Çünkü bunlar bizim çiçeklerimiz.
1: Aynen öyle hocam.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Çapalıyoruz.
2: Çabalıyor muyuz?
0: Çaba değil Harun, çapa.
2: Ben bunu ilk kez görüyorum hocam.
1: İlk kez de duyuyor gibisin Harun.
2: Açıkçası evet. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
2: Yok.
0: Bak Harun. Gördün mü? Bu kadar basit.
2: Peki ne işe yarayacak bu?
0: Emin, sen cevap vermek ister misin?
1: Olur hocam. Bitki köklerinin de tıpkı diğer canlılar gibi nefes alması gerekir Harun. Toprağı çapalayarak havalanmasını sağlarız. Böylece bitki kökleri hem nefes alır hem de verdiğimiz su bitkiye daha kolay ulaşır.
0: Vay, çok havalı bir açıklama. Bir öğretmen olsan ancak bu kadar güzel anlatabilirdin.
1: Estağfurullah hocam.
2: Yoo, Selim hocam doğru söylüyor. Gerçekten çok iyi anladım.
0: Hadi bakalım, göster bize nasıl çapa yapılacağını.
2: Peki.
3: Dur Harun, ne yapıyorsun?
1: Çapayı ters tuttun Harun.
2: Hiç fark etmedim.
0: Belki iyi anlatamamışımdır. Demek ben bir öğretmen olsam tüm sınıf bilgisizlikten kırılırmış. Neyse çocuklar, işimiz uzun. Siz çapalarken ben de çitleri yapmaya başlayayım.
1: Biz de yardım edelim hocam.
0: Teşekkür ederim Emin. Ama siz çapa yaparak zaten yardım etmiş oluyorsunuz.
2: Bana uyar.
1: Aslında bana da.
0: Öyleyse hadi iş başına.
4: Hadi.

0: Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel olmuş.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Toprak resmen nefes alıyor.
0: Neyse, şimdi diğer işlere bakalım.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Ben çitleri çakacağım. Siz de çarşıya gidip çiçek tohumları alacaksınız.
1: Peki hangi tohumlardan alacağız?
0: Hangilerini isterseniz.
1: Ne istersek mi?
0: Evet Harun. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Harun şu parayı al. Siz hemen gidip tohumları alın.
3: Tamam hocam.

0: alsak mesela?
1: Çiçek tohumu dedi ya Selim Hoca.
2: Biliyorum Harun. Hangi çiçeklerden alsak diyorum.
1: Ha, desene ya.
2: Doğru ya, demeyi unuttum.
1: Şey alalım. Papatya.
2: Olmaz. O her yerde var zaten. Daha farklı bir şeyler alalım.
1: Ne mesela?
2: Mesela ters lale.
1: Ters lale mi? Ya onun neresi farklı? Hem lale ters nasıl duracak? Kökünün toprakta olması gerekmiyor mu? Ne oldu ya?
2: Normal laleyi ters çevirmeyeceğiz akıllım.
1: Ya?
2: Bu çiçeğin adı ters lale. Bu çiçek Erzurum'da ve birkaç bölgede daha yetişen nadide bir çiçektir. Dalında işte böyle ters duruyor.
1: Ha, onun için ters duruyor.
2: Aynen öyle.
1: Başka ne alalım?
2: Çiçek tohumu.
1: Alırız almasına bir şeyler de bunlar ne kadar tutar ki?
2: Bilmem.
1: Ne kadar paramız var?
2: Para mı? Sana vermedi mi Selim Hoca?
1: Verdi. Ama cebimde yok. Camide mi unuttuk acaba?
2: Eyvah! Hadi koşup alalım. Ya Harun, ne demek arka cebimdeymiş? O kadar yolu boşuna koştuk. Selim Hoca'ya da mahcup olduk.
1: Ne bileyim dostum, kağıt para cepte hiç belli etmiyor.
2: Neyse, bir an önce gidelim. Yarın bu tohumları ekmemiz lazım.

0: Ne oldu?
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Çiçeklere can suyu veriyorum.
1: Hangi çiçeklere?
0: Bunlara.
2: Çubukların büyüyüp ağaç olmasını mı bekliyorsun?
0: Aa, doğru. Bunlar tohum değil.
3: Onları Selim Hoca dikmiş Harun. Ekeceğimiz tohumların yerini belli etmek için.
0: Hay Allah.
3: Neyse, hadi bakalım tohumlarımızı ekelim. Hadi.
1: Hadi bakalım Harun. Ver can suyumuzu da çiçeğimiz can bulsun.
0: Tamam hocam.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Hepimizin eline sağlık hocam.
0: Ne zaman açar hocam?
1: Birkaç haftaya kendini belli eder Harun. Tabii bakımını yaparsak.
2: Bakım derken hocam?
1: Her gün ihtiyacı kadar sulamak lazım. Ben gösteririm nasıl yapıldığını.
2: O iş bende.
1: Hadi bakalım.
4: Allahu ekber.
1: Öğle namazı vakti. Hadi bakalım.

0: su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla topraktan bitirip çıkartmaktayız.
1: Diline sağlık Harun.
2: Senin de dostum. Rabbimiz ne güzel nimetlerle donatmış her yeri.

0: Evet, o toprağı yaratmasa, suyu yaratmasa, güneşi yaratmasa bu kadar bitki, meyve, sebze, ağaç, çiçek nasıl yetişecek?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Daha birkaç hafta önce ektiğimiz çiçek tohumları şimdi kim bilir ne haldedir?
1: Hakikaten ya, ne halde bizim çiçekler?
0: Doğru ya, Zehra abla nasılsa ilgileniyor diye hiç gidip bakmadık.
1: Bir gidip baksak mı?
0: Gidelim.
1: Ay! Emin, Harun koşun. Ya abla, Allah aşkına bir kere normal gir şu kapıdan ya.
0: Ben sitem etsem neyse ama bu sitemi senin etmen çok garip Harun.
1: Niye?
0: Sen de hep böyle giriyorsun da ondan.
2: Ya ne konuşuyorsunuz siz? Çabuk gelin diyorum, durum acil.
0: Hayırdır Zehra abla, ne oldu?
2: Bizim çiçekler var ya.
1: Çiçek
2: değilmiş.
1: Neymiş?
2: Gelin de kendiniz görün.
3: Ya çocuklar, hani bunlar ters lale ve lavantaydı? Bunlar soğan ve maydanoz.
0: İnanın ki biz öyle aldık hocam.
1: Çiçekçi yanlış mı verdi acaba?
3: Ters lale ve soğanın kökleri aynı. İkisinin de tohumu küçük bir soğana benzer. Lavanta ve maydanozun tohumları da birbirine benzer. Kesin bir karışıklık oldu.
0: Aa, bir dakika. Bir şeyler hatırlıyorum galiba.
3: Ne gibi?
0: Tohumları ekeceğimiz gün Hakkı Baba beni tesbihhaneye gönderdi. Poşetini istedi. Ben de gidip poşeti aldım. Diğer elimde de bizim tohum poşeti vardı.
3: Şimdi anlaşıldı. Poşetler karışmış.
1: İyi de abla, bu bahçeye günlerdir bakıyorsun. Hiç şüphelenmedin mi?
2: Yo, hatta ben de ne zaman çiçek açacaklar diye bekliyorum.
3: Neyse çocuklar, olan olmuş. Yapacak bir şey yok.
0: Üzüldüm ama hocam ya.
1: Ben de.
3: Üzülmeyin, hele bir gidelim, bakarız çaresine.
2: Nereye gidelim?
3: Taşhana.
0: Orada ne yapacağız?
3: Ne olacak? Tabii ki herkese anlatıp güleceğiz.
4: Yahu ben de diyorum, benim evin bahçesinden neden çiçek çıktı?
5: Sen ne ekmiştin Hakkı Baba?
4: Sözde soğan ve maydanoz ekmiştim. Ne bileyim karıştığını.
3: Demek tevafuken siz de aynı gün tohum almaya gitmiştiniz ha?
4: Evet, ilginç olan şu ki biraz soğan kökü, biraz da maydanoz tohumu almıştım. Poşetimden çıkanlar da benim tohum ve soğanlara çok benziyordu.
5: Öyle olunca da hiç şüphelenmedin.
4: Aynen öyle Fatma.
0: Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden oldu.
4: Üzülme Emin. Bilerek yapmadın ya.
3: Yoksa yaptın mı?
0: Yo.
3: Şaka şaka.
0: Şimdi ne yapacağız Hakkı Baba?
4: Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Selim tekrar çiçek tohumu almaya gidiyor. Sen ve Harun Ulu Cami'deki bahçeye gidip soğan ve maydanozları topluyorsun. Fatma güzel bir salata yapıyor. Zehra da demli bir çay dolduruyor.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok

0: uzun geldim yahu.
1: Zikrim.
0: Tamam çok uzun.
1: Zikrim. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
0: Tamam yahu uzun olsun. İyi be aman uzunca.

0: etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: kalktım. Lila hala horun horun uyuyordu.
1: Hiç de bile, ben horlayarak uyumam. Hop
0: şş, hop şş. Sesleri çıkıyordu ama odandan.
1: Tamam, dün akşam odamı temizledim ve yorulmuşum. Belki biraz horlamış olabilirim. Çok çalıştım sonuçta.
0: Benim kadar çalışamazsın. Sabah kalktım, odamı temizledim. Annem kahvaltı hazırlarken yardım ettim. Annem bana, Kıpır, sen çok çalışkan bir balıksın dedi.
1: Tamam Kıpır, tamam. En çalışkan sensin.
2: Bu top da nereden çıktı? Hmm. Güçlü, yakala. Ay, yapıştım topa. Bu top değil sanırım. İçinde yapıştırıcı var.
0: Işıklar açın. Neler oluyor?
3: Yüzgeçlerim yapış yapış oldu.
1: Çekin.
0: Lezzetli.
2: Kıpır, ne yapıyorsun? İçerideki yapıştırıcıyı yiyemezsin.
0: Bu yapıştırıcı değil, bal.
4: Hiçbir yerde bulamıyorum. Öğretmen hanım, bir kovan eksik.
5: Hay Allah, ben de hiç görmedim. Ama buluruz inşallah.
4: Bulmuşlar.
1: Öğretmenim, bu topun içi bal dolu.
5: İncilerim, o top değil. Bir arı kovanı.
1: Arıları duymuştum. Vız vız vız vız.
4: Allah'tan kovanda arı yoktu. Sadece bal vardı.
5: Evet incilerim. Arılar vız vız diye ses çıkarır. Ve bu kovan Çalışkan Canlılar Parkı'na ait.
0: Çalışkan canlılar mı? Benden de bir çalışkanlar. Olmaz. Olmaz olmaz.
5: Sen de elbette çok çalışkansın. Ama arılar da yeryüzünün en çalışkan hayvanlarında.
2: Bu topun içine bal mı koyuyorlar?
4: Minicikler ama bu tatlı balı yapmak için ne maceralar yaşıyorlar bir bilseniz.
6: Keşke bilsek.
5: Harika bir fikir.
4: Anladım. O halde hep birlikte Çalışkan Canlılar Parkı'na gidiyoruz.
3: Ve tabii sen artık orada çalışıyorsun değil mi?
4: Bugünlük evet. Yarın Allah bilir.
2: Neden böyle astronot gibi giyindik?
4: Arı kovanlarına özel kıyafetlerle yaklaştık.

0: Çalışmalıyız.
1: İncilerim, arılar aslında çok çalışkan ve barışçıl canlılardır. Gün boyu çiçekten çiçeğe uçarak bal yapar. Onların işi çoktur ama kimseye zarar vermek istemezler. Fakat bazen kendilerini tehlikede hissederlerse, tıpkı bizim korkunca çığlık atmamız gibi kendilerini korumak için sokabilirler.
0: Merak etmeyin, arılar durup dururken sokmazlar. Onları rahatsız etmezsek, üzerlerine basmazsak, yavaşça hareket edersek bize hiç ama hiç zarar vermezler. Arılar bin bir emekle bal yaparlar ve ballarını bizimle paylaşırlar.
2: Merak etmeyin arılar, sizi korkutmayız. Bız, bız, bız, bız, bız. Her yerde arı sesleri var. Ne kadar çok arı var.
3: Neden bu kadar çalışkan olduklarını anlamadım. Halbuki ben sabah bir sürü iş yaptım.
1: Bir arı hayatı boyunca sadece yaklaşık bir çay kaşığı kadar bal üretir.
4: Ne? O zaman bir kavanoz bal için bir sürü arının çalışması lazım.
0: Bu bir ekip işidir.
5: Ha, ay, arılar da benim gibi çiçekleri çok seviyor olmalı. Aa, şu papatyanın üzerine bakın. Aa.
6: Bir arı.
1: Minik sevimli arı. Sabah erkenden uyanmış, işe gelmiş.
2: Çiçeğin üzerinde. Onu kokluyor bence.
3: Oh, ne güzel iş. Çiçekleri koklamak. Bu nasıl iş öyle?
1: İncilerim, arılar sabah uyanınca işe gitmeyi çok sever. Tıpkı sizin okula gittiğiniz gibi. Onlar doğanın en çalışkan işçileri. Gün boyu çiçekleri ziyaret ederler. İçlerindeki tatlı suyu toplarlar.
0: Onun adı nektar.
4: Çiçek suları.
3: Bu nasıl iş? Çiçekleri kokla ve çiçek suyu iç.
1: Acele etme Kıpır.
0: Kovan maketine bakın.
6: Aa, ne güzel. Mükemmel şekillere bakın.
0: Kovanın içini arılar böyle yapar. Muntazam ve düzenli.
3: Çiçekleri kokladılar. Çiçek suyu içtiler. Ve sonra bu rahat yerde uyuyorlar mı?
2: Tamamen yanlış anladın bence.
1: Bu peteklerin içine topladıkları nektarları getirip özenle bal yaparlar.
3: Oo! Ama yine kafam çok karıştı. Bu çiçekten nektar topladım. Bundan da, bundan da. Ama nasıl aklımda tutacağım? Unuttum bile.
0: Dans ederek. Şöyle şöyle bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola.
3: Yengeçin de kafası karıştı. Gördünüz mü?
1: Hayır. İşçi arılar birbirlerine dans ederek nektarlarını aldıkları çiçekleri gösterir. Böylece kafaları karışmaz.
2: Bu çok akıllıca.
4: İşçi arılar, başka ne var ki?
0: Yavru balık, bu kadar balı yapmak kolay değil. İş bölümü arılar için de çok önemli. İşçi arılar bal yaparlar. Kraliçe arı, kovandaki diğer arıların annesidir. Diğer arılar onu korurlar.
5: Kraliçe arı, çok havalı.
3: Çok çok çalışkanlar.
2: Kıpır sonunda ikna oldu.
1: Arılar çiçeklere kondukça çiçeklerin tohumları başka yerlere taşınır. Böylece yeni çiçekler, meyveler, sebzelerin büyümesine de yardımcı olur.
5: Tam bir takım çalışması.

0: Karıncalar.
1: Çok güzel bir koku geliyor. Öğretmenim, koku sizden geliyor. Kokunuz çok güzel.
2: Teşekkür ederim incim. Sabah çıkmadan önce gül suyu sıkmıştım.
1: Gül kokusuna ben de bayılırım.
2: O zaman siz de biraz sürebilirsiniz incilerim. Buradaki sebzeler çok taze görünüyor. Ben biraz marul alayım incilerim.
1: Kıpır yüzerken bir şeyler yediğinde tüm kırıntılar yerlere dökülüyor.
3: Dikkat ediyorum Lila.
4: Ama bak. Ne? Bakın bakın.
5: Ne oluyor? Bu nasıl olur?
1: Kırıntılar.
5: Gidiyorlar.
1: Kırıntılar kendi başına gidiyorlar.
5: Sadece kırıntılar değil, marul yaprağına bakın.
2: İncilerim, marullarımızı aldım. İncilerim, neler oluyor?
1: Öğretmenim, burada acayip şeyler oluyor. Hareket ediyorlar.
2: İncilerim, kırıntılar kendi başına hareket etmiyor. Onları taşıyan birileri var.
5: Birileri mi?
6: Yeryüzünün en çalışkan canlılarından karıncalar.
5: Karıncaları duymuştum.
6: İşte zeytinlerimin nereye kaybolduğu anlaşıldı. Onları sadece piknikte tabakla yere koymuştum. Karıncalar onları da almış.
1: Bu küçücük karınca nasıl kocaman marulu taşıyor?
7: Ben karıncadan çok çok büyüğüm. Eğer o kendinden çok büyük bir marulu taşıyorsa ben de şu dev kütüğü taşıyabilirim. Olamaz. Kaldıramıyorum.
6: Allah'ın hikmeti. Karıncalar kendi ağırlıklarının 50 katını taşıyabiliyorlar.
4: Bu kadar yiyeceği nereye taşıyorlar?
2: Elbette yuvalarına. Yazın çalışıp yiyecek topluyorlar. Kışın da evlerinde dinleniyorlar.
4: Bu annemin yazın turşu ve konserve menemen yapmasına benziyor.
2: Öyle de diyebiliriz.
5: Hiç sıralarını bozmadan nasıl da yürüyorlar öyle?
6: Her karınca topluluğunun yuvasında bir kraliçe bulunur.
1: Tıpkı arılar gibi.
6: Evet, işte karıncalar. Kraliçe karıncanın kokusunu alırlar. Ve onun kokusuyla birbirlerini takip eder, yollarını hiç kaybetmezler. Zeytinlerimi topladım sonunda.
2: İncilerim, ileride karınca yuvası maketi var. İsterseniz ziyaret edebiliriz.
6: Sakın peşimden ayrılmayın yavru balıklar. Karınca yuvaları oldukça karmaşıktır.
7: Sanki minik bir yeraltı şehri gibi.
2: Karınca yuvaları tünellerle doludur. Odaları vardır incilerim. Birinde yiyecek saklanır, birinde yavrular büyütülür.
5: Bu karıncalar için büyük bir iş.
1: Ama hep birlikte çalışınca başarabiliyorlar.
4: Ne kadar karmaşık yollar. Ama burada kimse yok. Ay, çıkış ne taraftaydı?
2: Sütlaç yok. Sütlaç! Sütlaç!
1: Öğretmenim! Buradayım! Yolu bulamıyorum!
6: Ses yankılanıyor. Sütlaç acaba hangi tünelde?
1: Tıpkı karıncalar gibi yolumuzu bulabiliriz.
4: Anladım. Kokuyla. Gül suyu.
2: Haklısın Lila. Sütlaç, gül suyu kokusuna doğru yüz.
4: Evet, kokuyu alıyorum. Koku daha da arttı. Doğru yoldayım.
1: Hadi Sütlaç, buradayız.
4: Başardım. Karıncalar gibi kokuyu takip edip yolu buldum.
2: Aferin Sütlaç, harikasın.
6: Ha? Fenerin pili bitmeden çıksak iyi olacak.
5: Karıncalar kadar küçük varlıkların yaptığı işler çok şaşırtıcıydı.
2: Karıncalar tüm işleri paylaşır. Kimi işçi karıncadır, kimi tarım yapar, kimisi asker karıncadır, yuvalarını korur.
1: Ben karınca olsaydım kesin asker karınca olurdum. Herkesi korurdum.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Bera.
1: En tatlı ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
2: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
1: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
3: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
1: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
3: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
1: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
3: Bera

0: aradın, burada ne yapıyorsun?
1: Diye sordu kardeşine Ayla.
2: Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla, dedi panikle Bera.
1: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
0: Neden saklanıyorsun Bera, bir şey mi oldu?
1: Dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
3: Şey, ben incirleri yedim,
1: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
0: Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,
1: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
3: aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,
1: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
0: hepsini mi?
1: Diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
0: Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?
1: Dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
3: uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,
1: dedi. Ayla,
0: ama oraya çıkamayız Bera,
1: diye uyardı kardeşini.
3: Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
0: Hadi düşünelim.
1: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
3: Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,
1: dedi. Bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
0: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip, böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
3: Hey, bu çok iyi bir fikir.
1: Ayla ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
0: Hadi bir de böyle deneyelim,
1: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Nasıl?
1: Canım çok kolay. Sana karpuzu hızlı taşımak için yeni bir sistem satacağım. Satacağım derken yanlış anlama. Çok küçük bir paraya. Mesela 2 akçe. Maksat ticaret dönsün değil mi?
0: Kabul. Al. Hemen ver tüccar efendi. Bir an önce evime gitmek istiyorum.
1: Geri çekil bakalım. Ne bakıyorsun bebe Ruhi? Yetiş karpuza. Senden önce eve varırsa görürsün.
0: Of. Ne yaptın sen? Tüccar!
1: Dursun efendi. İnan ki senden daha güzel kemençe çalanı görmedim.
2: Allah senden razı olsun tüccarım.
1: Yo yo öyle. Ne zaman duysam ya ağlıyorum ya oynuyorum. Ama yetmez mi artık kemençe çaldığın?
2: Ne yapayım?
1: Sana şöyle güzel bir düdük satayım. Satayım derken yanlış anlama. 2 akçecik.
2: Şey bilmem ki hiç düdük çalmadım.
1: Canım çalamayacak ne var? Sen yeteneklisin, yaparsın. Mahalleli biraz da düdük sesiyle mest olsun.
2: Aslında olur. 2 akçe de pek az bir paraymış.
1: Tabii ki. Ver parayı. Bak şimdi elini şöyle yap. Üfle bakalım. Gördün mü bak?
2: Bu neydi şimdi?
1: Aşk olsun. Düdük işte. Sonuçta düdük de aynı sesi çıkarmıyor mu?
2: Ya olur mu öyle?
1: Aman Allah'ım. O nasıl bir düdük çalmaydı Dursun efendi? Mest oldum.
2: Paramı geri ver tüccara. Kandırdın beni.
1: Maalesef canım ya. Satılan mal geri alınmıyor.
2: He?
1: Yahu neden olmasın sabun? Alaaddin gibi yakışıklı adamsın. Tek eksiğin uçan halı.
3: Uçuyor mu bu?
1: Heh, uçmak da laf mı? Kartal gibi.
3: Şey peki.
1: Ama burada uçma.
3: Neden?
1: Buralar dar. Sağa sola çarparsın. Acemisin. Git geniş bir yerde uç.
3: Doğru dersin tüccar aga. Allah razı olsun.
4: Emin misin tüccar efendi? Gerçekten var mı odun kırma makinesi diye bir şey?
1: Olmaz mı oduncu, olmaz mı? Para ne kadar gerçekse bu da o kadar gerçek.
4: Ha anladım. 5 akçeni istiyorsun.
1: Hem becerikli hem akıllısın.
4: Ver bakalım odun kırma makinemi.
1: Al.
4: Yahu bunun neresi odun kırma makinesi?
1: Olur mu öyle şey yahu? Odun kırmaya yaramıyor mu bu?
4: Evet.
1: Tamam işte. Gördün mü?
4: İyi de bundan bende de var. Hem de senin sattığının yarı parasını aldım.
1: Aşk olsun oduncu. Seninki kötü. Seninkiyle 2 odun kırarken bununla 20 odun kırarsın. Neyse. İşim gücüm var benim. Selametle.
5: Öyle bir silah ki hiçbir askerde yok, öyle mi?
1: Ben bu kadar çabuk anlayan birini ilk kez görüyorum. Komutan olacak adamsın askera.
5: Öyle tabii. Neyse tüccar efendi, kabul. Ver bakalım silahımı.
1: Aşk olsun zanaatkar efendi. Ben ne zaman ödemeyi aksattım? Yani şey, bir kez olmuş olabilir. Belki de birkaç kez.
5: Hiç uğraşma tüccar. Güvenmiyorum sana. Getir parayı, al siparişini.
1: Canım, nerede görülmüş bir işe peşin para verildiği?
5: Sende görülmüş tüccar. Sende. Parasını peşin almadığın bir işi yaptığını gören olmadı bugüne kadar.
1: Aman be.
6: Selamun aleyküm ağalar.
7: Ve aleyküm selam.
6: Ne yapıyorsunuz?
1: Zanaatkar efendinin inadıyla uğraşıyorum.
6: Hayırdır? Ne oldu ki?
1: Bir sipariş verdim. Parasını akşam vereyim diyorum. Kabul etmiyor.
6: E şimdi versen de.
1: Yok ki. Akşama biraz param olacak. Ama şimdi... şimdi hiç yok.
6: Tamam ya. Ağlama dur. Beni de ağlatacaksın.
1: Ah ah. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın Karagöz?
6: Zanaatkar efendi. Kaç para bu sipariş?
5: 20 akçe.
6: Oy, çokmuş yahu. Aman, ne olacak ki?
7: Ben kefilim tüccara. O vermezse ben vereceğim.
5: Emin misin Karagöz?
7: Eminim tabii. İnsanlık öldü mü? Akşam getirecekmiş hem.
1: Tabii tabii. Getireceğim.
7: Sana da yazıklar olsun zanaatkar. Ben seni böyle bilmezdim. Gariban adama yaptığın şeye bak.
5: Gariban dediğin adamı artık tüm dünya tanıyor Karagöz. Konuşturma beni.
7: Neyse efendi, tartışmayalım. Ben kefilim diyorum. Kabul mü?
5: Ben senden eminim Karagöz. Kefilim diyorsan kabul.
1: Hay Allah senden razı olsun Karagöz. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım.
7: Ne demek canım? Sen akşam bana gel, parayı bana getir. Bir çay içer, sohbet ederiz. Belki bana ticaret de öğretirsin.
1: Olmaz mı hiç? Muhakkak geleceğim. Parayı da tas tamam getireceğim.
7: Of of. Gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?
2: Hay Hak.
7: Ha? Tüccar efendi. Sen misin?
2: Evet benim. Çiçekli kızarmış çam kozalağı satıyorum. Alır mısın?
7: Dur Hacivat, güldürme beni. Moralim bozuk.
2: Ha, belli. Gülmekten sevinmeye zamanın yok.
7: Ya dur, güldürme.
2: Neyse, sen anlat bakalım. Derdin nedir?
7: Anlatayım Hacı Cavcav.
5: Ya, ben sana ne dedim Karagöz?
7: Doğru demişsin, zanaatkar efendi.
5: Peki Karagöz, madem paran yoktu, neden kefil oldun?
7: Evde var sandım. Dün tüm parama biraz erzak almıştım. Unutmuşum.
2: Yapacak bir şey yok. Helalleşin gitsin.
5: Yo, helalleşmem. Karagöz madem kefil oldu, bana 20 akçemi getirecek. Ona bu akşama kadar mühlet.
7: Etme zanaatkar efendi. Nereden bulayım 20 akçeyi bir günde?
5: Ama senin yüzünden. Ben o parayı bir günde kaybettim. Hem akşama marangoza, demirciye ve kumaşçıya ödeme yapmam lazım. Ben nereden bulacağım parayı?
2: Zanaatkar da haklı Karagöz. Gidip para bulmaya çalışalım.
7: Tamam.
8: Bu da tamam.
7: Hakkınızı helal edin dostlar. Benim yüzümden sizler de yoruluyorsunuz.
8: Helal olsun Karagöz. Dostlar bunun için var. Bakalım 20 akçeyi akşama kadar toplayabilecek miyiz?
2: İnşallah. Bu odunlar kaç para eder acaba?
8: Oduncuya haber vermiştim. Gelir birazdan.
7: Anında geliyor iki gözümün nuru.
4: Selamun aleyküm canlar.
2: Ve aleyküm selam.
4: Topladığınız odunlar bunlar mı?
2: Evet oduncu efendi. Kaç para eder bunlar?
4: 3 akçe veririm. Aslında o kadar da etmez ama maksat Karagöz'e destek olsun.
8: Hadi ya.
4: Maalesef fiyatlar böyle Bekir efendi. Hem o tüccar beni de kandırdı.
7: Yapma ya. Yalnız değilmişim demek ki.
4: Ben tüccara 5 akçe kaptırdım Karagöz. Senin gibi 20 akçe borca girmedim.
2: Hala yalnızsın Karagöz.
7: 3 akçe oduncudan, 4 akçe de bizden etti
2: 7 akçe.
7: Heh, 7 akçe.
8: Kaç akçe kaldı?
7: Hacivat.
2: 13.
7: 13.
8: Duyduk.
7: Ne yapacağız şimdi?
9: Sorunu kökünden halledeceğiz. Olanları duydum. Böyle karamsar karamsar oturarak olmaz azizim. Bir şeyler yapmalı.
7: Ne yapacağız Çelebi?
9: Biz bu parayı bulup ödersek ne olur?
2: Zanaatkar kurtulur.
9: Ya tüccarı bulup hesabını sorarsak?
8: Herkes kurtulur.
9: İşte bu.
7: Doğru ya. Hem paramızı da alırız.
2: Hem de diğer aldatılanların alacaklarını da isteriz.
9: Plan yapalım.
2: Önce bizim ufaklığın eline yüklü miktarda harçlık vereceğiz. Tüccar hemen gelecek. Sonra da askere haber.
10: Paramla ne alsam, ne alsam? Aman da ne kadar çok harçlığım var.
2: Oo çocuk, ne kadar çok param var.
10: Öyle çok ki saya saya bitiremedim Hacivat amca. Ama ne alacağıma karar veremedim.
2: Gez bakalım çarşıyı. İlla ki bulursun bir şeyler.
1: Çocuğum, canım evladım, ne kadar da çok param. Yani ne kadar da tatlısın.
10: Teşekkürler tüccar amca. Ama güneş gözüme geliyor. Şöyle bir adım daha yana kayar mısın?
1: Hay hay. Oldu. Ver şimdi şu paraları da bir sayalım. Bakalım sana neler alabileceğiz. Hadi ver paraları. Versene parayı.
10: Gel de al.
0: Ha? Ne oluyor burada?
2: Merhaba tüccar efendi. Sultanımız yeni silahını hiç beğenmedi. Haberin olsun.
0: Ne? Sultan mı?
7: Ya sultan, 3 tane taşa bu kadar para mı verilir demiş.
9: Azizim, insanları aldatmanın cezası belki daha ağır olmalıydı. Ama isteriz ki ceza almak yerine ders al.
5: Hem insanlar kazandıkları parayla çocuklarına giyecek, sofralarına yiyecek alıyorlar.
0: Doğru. Özür dilerim herkesten.
7: Herkes burada değil tüccar efendi. Al eline bir kese altın, hem milletten aldığın paraları ver, hem de özür dile.
8: İşte çözüm.
0: Tamam, yapacağım.
11: Yine kandırmadı bizi değil mi?
2: Ne mümkün? Sultanın adını duydu bir kere.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine... O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel.

0: vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
1: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
2: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
3: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak.
6: Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
7: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
6: Hadi o zaman.
8: Yumurcalı.
6: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
6: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
9: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
6: Elma var ama gelmene gerek yok.
9: O ne demek?
6: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
9: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
6: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
10: Hemen tartıyorum.
6: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
9: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
6: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
9: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
6: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
9: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
6: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
11: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
6: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
3: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz,

0: Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
0: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
2: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş. Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
2: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
2: Ay,
0: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
2: Ne?
1: Tutmayın beni.
2: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
5: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
6: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Aziz'im. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, yarın salatalık reçeli yapar mısın?
1: Salatalık reçeli mi?
0: Evet.
2: Mutfakta farklı şeyler denemenin zamanı gelmiş canım.
1: Salatalık reçeliyle mi başlayalım?
2: Neden olmasın?
1: Salatalığın reçeli olmaz kızım. Reçelleri meyvelerden yaparız. Salatalık sebze.
0: Yemyeşil olurdu ve çok güzel olurdu bence.
3: Lütfen patates kızartmaya devam et anne. Çok güzel oluyor.
0: Peki anne, reçelli salatalık nasıl olur?
3: Nefis olur.
1: Lezzetten anlıyor çocuğum.
2: Deneyin bence.
1: Mutfak deneyleri için küçük bilim insanları lazımdı bana da. O zaman başlayalım. Bakalım neler olacak neler.
0: Yaşasın.
2: Hop bakalım. Önce yemek, sonra deney.
3: Tamam.
0: Ben doydum. Ama tabağında yemek bırakmasam güzel olacak. Peygamberimiz de bırakmazmış değil mi anne?
1: Evet yavrum, çok doğru.
3: Bir de hep yiyeceğe kadar yemek alırmış.
2: Aferin benim çocuklarıma ya.
1: Hiç unutmuyorlar maşallah kuzularıma.
0: Çok doydum elhamdülillah.
1: Afiyet olsun.
3: Mutfakta yaptıklarımızı yemeli miyiz?
2: Tabii ki.
3: Çok doydum ama ben. Galiba ben de.
1: O zaman başka alanlarda deneylerinizi yapın. Acıkınca mutfağa gelin olur mu?
0: Tamam. Gündüz vakti feneri neden aldın ki?
3: Karanlık yerlere bakmak için akıllım.
0: Bazen çok akıllı oluyorsun.
3: Sağ ol. Bende çok akıl var. İstersen 4-2 tane veririm.
0: İşte koş. Bilye. Üstelik cam.
4: Bu iyi bir şey mi?
0: Tabii ki. İstersen bütün cam eşyaları kırabilirsin.
4: Oo, hemen alıp sepete koyalım.
0: İlk ben gördüğüm için ben alıyorum.
3: İyi al. Ben zaten başka bir şey daha buldum ve gerçek.
0: Ne buldun? Bana da söylemen lazım. Biz ortağız, unutma.
4: Şşş.
0: Gıdıklanmadı sanki.
4: Ben de yapacağım.
2: Ayağıma bir şey mi değiyor? Allah Allah. Emel, canım. Bahçeden salona köstebek gelmiş sanırım.
1: İki tane mi yoksa?
2: Evet, nereden bildin?
1: Geçen yine gelmişlerdi.
2: Ayaklarımızı yemez bunlar, değil mi?
1: Yo, son derece zararsızdırlar. Ama salonumuzda iki köstebekle yaşamak istemeyiz canım.
2: Haklısın.
1: Hemen yakalayıp bahçeye bırakalım. Bu köstebeklerden hemen kurtulalım.
2: Hadi canım, hemen.
3: Durun, biz köstebek...

0: Ama yılanlardan çok korkarım Emel.
1: Kaç kaç.
2: Bordo. Tamam. Boya. Tamam. Bu sefer ben tik atacağım. Hop. Al tamam. Oldu mu?
3: İdare eder.
2: Yaşasın.
0: Biraz su ve biraz da yağ.
2: Her şey hazır, yaşasın. Artık başlayabiliriz.
0: Dikkatlice yapıyorsunuz. Dökmek, saçmak, israf etmek yok.
2: Tamam. Zaten çok kolay. Suyu bardaklara dökelim. Suyu dikkatlice dökelim.
0: Ne? Ben mi?
3: Evet, dökücü bey.
0: Dökücü.
2: Sensin, evet. Şimdi de boyaları katalım.
3: Katıcı bey.
0: Katıcı.
2: Sensin baba. Aferin sana katıcı bey.
3: Şimdi sıra geldi bize.

0: Süper.
1: Oo, nasıl oldu bu?
0: Su batmaz deneyi işte bu.
1: Su yağa batmıyor, karışmıyor.
0: Çok güzel, bilimci olduk biz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz, karıştırıcı biziz.
1: Bir kerecik karıştırıcı olsam ne var?
0: Olmaz.
1: Demek öyle. O zaman gidip kendi dondurmamı kendi kendime yiyeyim, sıcak oldu. Sadece ben yiyici olayım bari.
0: Düşündüm de kardeşim, bir kereliğine karıştırıcı olabilir bence.
2: Bence de olabilir.
1: Ha şöyle, çekileyim bakayım.
0: Şimdi seninle mutfak deneyleri yapacağız canım.
2: Hazır mısın?
3: Siz bugün epey deney yaptınız bence. Yarın yapalım mı?
0: Hayır.
3: Ama çocuklar, misafirimiz gelecek. Onun için hazırlık yapmam gerekiyor.
0: Kim?
3: Acaba kim?
0: Halam.
3: Evet.
0: Halam da deneylerimizden yer anne.
2: Evet, o bizi çok seviyor.
3: Tabii ki sizi çok seviyor ama misafirimizi denek yapmayalım.
2: Denek mi? Hiç aladan denek olur mu anne? Çok komiksin.
3: Anlaşıldı, kaçış yok.
0: Hadi başlayalım.
2: Yoruldum.
0: Evdeki malzemelerle deney yapabilirdik.
3: Ama yemyeşil makarna yapma deneyi fikri size aitti, hatırlatırım.
0: Ama bahçede ıspanak toplamak zor.
3: Bir fikrin peşinden gitmek bazen zor olabilir. Yılmayın sakın benim küçük bilim insanlarım. Alın bakalım, birkaç tane daha varmış burada.
0: Tamam mı? Artık deneye geçelim.
3: Hala ıspanağa ihtiyacımız var. Devam. İşte biraz daha.
2: Tamam, bitti, yeter.
3: Yetsun mu?
2: Yetsun.
3: O zaman makarna biraz daha açık yeşil olacak da.
0: Aslında. Ispanaklarla makarnaları neden aynı anda pişirmedik anne?
3: Çünkü ıspanakların sadece rengini almak istiyoruz da ondan. Aynı anda pişerse ıspanaklı makarna olur.
0: Sorma, deneyebiliriz. Biz deneyeceğiz, unuttun mu? Hayır, denemem.
3: Evet, yeşil suyumuz hazır. Verin bakalım makarnaları. Su kaynar olduğu için makarnaları tencereye ben atıyorum.
2: Çocuklar için çok tehlikeli olabilir.
3: Birazdan deneyimizin sonucunu göreceğiz. Ama ondan önce diğer işleri halledelim. Baba robotu gördünüz mü? Hiç ortalarda görünmüyor.
2: Baba robot!
3: Duymuyor galiba. Belki de şarjı bitti. Hadi gidin de bulun gelin.
2: Baba robot!
1: Ne kadar bereketli oldun bu sene maşallah. Altından elma toplamaktan dalından elma toplamaya fırsat olmuyor. Bugünkü elmalardan biraz ablama vereyim. Gerisini de komşulara dağıtayım.
2: Baba robot!
1: Buradayım.
0: Her yerde seni aradık.
2: Gülüm bitti sandık.
1: Şarjlıyım ben efendim.
0: Ben taşırım.
2: Hayır ben. Daha güçlüyüm zaten.
1: Ben taşırım.
0: Yırtıldı.
2: Ne olacak şimdi?
1: İşlem yapıyorum efendim.
0: İşlem yapan bitti mi?
1: Yaptığım hesaplamalara göre poşet getirip toplamanız gerekiyor.
2: Biz mi?
1: Yok, ben.
0: Ya hayır.
2: Hayır.
1: Evet.
0: Hala.
2: Ha canlarım.
1: Hoş geldin abla.
2: Hoş buldum.
3: Hadi hemen masaya.
2: Yeşil makarna yaptık hala.
4: İnanmıyorum, çok merak ettim.
0: Bizim ilk mutfak deneyimiz.
2: Ben size ne yaptım biliyor musunuz?
0: Ne?
2: Meyve şiş kebap. Ha?
1: O nasıl bir şey?
2: Bilmem. Hep birlikte deneyeceğiz.
3: Hadi doğru masaya.
1: Tutmayın beni.

0: Esselamu aleyküm hocam. Spor yapıyorum. Spor sağlıktır. Güçlenmektir.
1: Aleyküm selam efendi. Aferin, aferin. Kolay gelsin. Koca oğlanın eline düştük, iyi mi?
2: Sonra da Fırat'la Şermin birbirlerine kavuşmuşlar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Ve hep mutlu olmuşlar.
3: Vay be, ne hikayeydi ama.
2: İşte böyle. Sevgiyle her kapı açılır oğlum, unutma.
3: Bu kadar sevmeselerdi onca şeyi yapmazlardı, değil mi?
2: Kesinlikle oğlum.
1: Ya tamam, sevgi filan iyi hoş da bu tarz şeylere çok kulak asmayın. Efsane bunlar, efsane.
2: Efsane de olsa güzel ama. Sevgi varsa hayat güzel.
1: Yahu hatun, hele sen öğleyin yemekte ne var onu söyle bakalım.
2: Yapacağım işte bir şeyler hoca. Ama önce şu salça kavanozunun kapağını açmak gerek. Bir türlü açamadım. Sen açar mısın?
1: Tabii ki. Bu iş benden zor olur.
3: Baba. Baba, galiba biraz güçten düşmüşsün.
2: Hocam vazgeç istersen.
1: Sorun yok, şimdi açılır.
2: Bak, iyisi mi sen bunu Kadri'ye götür. Onda deli kuvveti vardır, açar o.
1: Hayır, hayır, başkasına kaptırmam bunu. Şimdi açarım, merak etmeyin.
2: Yemek birazdan hazır olur hocam.
3: Salçasız oldu ama yeriz artık.
1: Bu kapak açılacak. Yarın mutlaka güç toplayıp bu kavanozu bizimkilerin önünde aç.

0: O kavanozu getirin bana. Açılmadı.
1: Uy, çayelunden öteye çitelum yani yani çitelum yani. Sırtındaki sepetul ben olayım, ha mali ben olayım, ha mali. Hey, uy. Hayırdır hocam? Moralim bozuk gibi.
0: Biraz güçten düşmüşüm de.
1: Güçlenmek istiyorsun öyle mi?
0: Doğrusu iyi olurdu.
1: Tam yerine geldin hocam. İşte bu.
0: Ha?
1: Gar güçma.
0: Ne ar güçma?
1: Gar güçma hocam, gar güçma. Yani Karadeniz güç macunu. Bizim yöreye has çok özel bir şeydir. Aşırı güç verir bu.
0: Aşırı güç verir demek.
1: Aman dikkat. Günde bir çay kaşığından fazla yeme sakın. Ne olur ne olmaz.
0: Demek günde bir çay kaşığı ha? Güzelmiş. Bir kaşık yeter mi ki ama? Oh, böylesi daha iyi.

0: çıkardı efendi, gel bakayım sen. Spor böyle yapılır efendi, anladın mı? Bu iş fazla uzadı. Bitirelim artık.
1: Hocam, gözlerimin içine bir baksana.
0: Ne?
1: Ne görüyorsun söyle.
0: Ay.
1: Sana olan sevgimi görüyorsun değil mi? Bu kavanozu açamaman hiç önemli değil. Altı üstü bir kapak işte.
2: Baba, açıldı.
0: Haklıdır hanımım. Sevgi güzel şey. O varsa eğer, bütün kapılar da açılır, kapaklar da.

Ben, dolaş!

0: Buzz, buzz. Ma, adı buzz. Aha. Ah.
1: Filo.
2: Filo.
3: Hop.
2: Aha. Bo.
1: Hı hı. Filo, filo.
2: Ne yapıyorsun?
3: Bal.
2: Ha?
3: Bal.
2: Aha. Bo. Çak. Çak çak. Hop. Aha.
1: Ha?
2: Yapış.
3: Ha.
2: Sen.
3: Hı? Hay hay.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Mimimişi. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... O kadar çok balık vardı ki... O kadar çok... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
3: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Ha, kestik.
0: Ha, bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah Guriye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var.

0: sıradan bir gözlük değilmiş. Hmm, bakalım burada neler varmış. Ha? Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay, çok heyecanlı. Bunu Tilki'ye söylemeliyim.
1: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
0: Bir şişe.
2: Şişe mi?
0: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
3: Korsan filmlerindeki gibi mi?
0: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
1: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
0: Şey, birkaç yüz metrede olabilir.
4: Ne yapacağız kurye?
3: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım.
2: Allah Allah, ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
2: Nedir o, nedir?
0: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah, ah, ne günlerdi.
2: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
0: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
0: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelir.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık ebe.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.

0: Bak.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
2: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
3: O şey de ne?
1: Aha.
2: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
2: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
4: Mimir, kaç.
5: Oh, köstebek de var.
3: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
2: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
4: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
5: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
2: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
0: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
6: Evet.
1: Her yerim ıslak ve yaş.
4: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
6: Göz göz.
1: Bu kadarcık dala yetişemem ki.
3: İşte köstebek orada.
5: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
3: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
5: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
2: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
2: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
0: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
3: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
4: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
2: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
5: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
2: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
3: Bence köstebeğin ismi Küçük.
2: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
3: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
5: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
4: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
0: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
3: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
5: Senin ismin de o zaman Temtem.
0: Benden bahsediyorlar.
4: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
7: Umarım iyisindir Mirmir.
3: İyi görünüyor.
7: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
5: Görüşürüz Temtem.
3: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
2: Köz, tanıştığımıza sevindim.
4: Bize yardım ettiler.
0: Aslında ben yetişmiştim.
4: Allah'tan yetiştin.

0: Hay Allah. Bu da ne böyle?
1: Çıkmıyor.
2: He? Ece'nin ayağı takıldı.
3: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
4: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
3: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
5: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
4: Hazine!
3: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
5: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
4: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
0: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
6: Hey!
4: Mirmir, köz köz ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
5: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: warlock, where you warlock? Oh, job, kim kazan olacak? Nene mi war ki?
1: En güzeli birlikte eğlenmek, oynamak. Yuvarlan misket kim kazanacak? Ne önemi var ki?
2: Sıra sıra misketlerimiz arkadaş oldu.

0: beyaz saç.
1: İşte şu bulut, şu aslana benziyor.
0: Aa evet, yanındaki de kocaman bir ayı gibi.
1: Peki sence şu pofidik bulut neye benziyor? İyi bak, iyi. Tavuk budu gibi duruyor. Aa, saçım.
0: Ne oldu, ne oldu?
1: Saçıma bir şey yapıştı. Bu nedir böyle?
0: Bakayım. Oo, arkadaşım. Bu sanırım şey, saçına sakız yapışmış.
1: Ne? Sakız mı?
0: Aa, dur, kımıldama, dur.
1: Aa, saçım.
0: Böyle olmayacak. Ne yapsak ki?
1: Profesöre soralım, hadi.
2: Hadi, hadi. Çok az kaldı.
1: Profesör! Profesör!
0: Acil yardımına ihtiyacımız var.
2: Saçın?
1: Evet, saçıma sakız yapıştı, çıkmıyor.
2: Nasıl sakız yapıştı?
1: Bahçede uzanmıştık. Gökyüzünü izliyorduk.
2: Biri yere sakız mı atmış?
0: Oo, olamaz dün.
1: Evet, dün sen sakız çiğniyordun.
0: Şey, ağzımdan düştü. Ben de oyuna daldım. Sakızı yerden almayı unuttum.
1: Ve senin sakızın şu anda benim kafamda.
2: Yere sakız atmamalıyız çocuklar. Çok dikkat etmeliyiz.
0: Benim hatam. Çok özür dilerim.
1: Lütfen profesör, bu sakızı nasıl çıkaracağım? Yardım et.
2: Sakin ol. Her sorunun bir çözümü vardır. İşte pırıltı. Saçlar için tasarladım. Saçları kirlerden arındırıyor ve şekil veriyor. Birkaç dakika bu cihazı kullanman yeterli olacaktır.
1: Yaşasın! Bu işi çözeceğinden emindim profesör.
2: Gel bakalım buraya Civan. Şu yıkama tuşuna basıyor.
1: Çok rahatlatıcı.
2: Yaman, 2 dakika sonra yıkama işlemi tamamlanır. Sarı düğmeye basarsın. Böylece pırıltı Civan'ın saçını kurutacaktır. İşiniz bitince yanıma gelin. Simülasyonu test edeceğiz.
0: Görev anlaşıldı profesör. Oo, keyfin yerinde arkadaşım.
1: Neyse ki sakızdan kurtulacağım.
0: Yıkama bitti. Profesör sarı düğmeye basın demişti. Ya da kırmızı. Yoksa sarı mıydı?
1: Sor bir daha istersen Yaman.
0: Yo, tamam, kırmızıydı. Sen merak etme, rahatına bak. Oldu.
2: Yaman, yardımına ihtiyacım var.
0: Geliyorum profesör. Yaman her zaman yardıma koşar.
1: Bitti. Eminim saçlarım pırıl pırıl olmuştur. Bu da ne? Saçlarım. Eyvahlar olsun.
2: Civan, bittiyse seni bekliyoruz.
1: Bu şekilde karşılarına çıkamam. Allah'ım yardım et.

0: Ayakların kardan adam gibi.
1: Kırmızı düğmeye mi bastınız? O renklendirme düğmesiydi.
2: Yaman, sana profesörü tekrar sor demiştim. Kardan adam gibi oldum senin yüzünden.
0: Amanın, ben ne yaptım? Bak arkadaşım, şimdi çok bilge görünüyorsun. Hem profesörün saçları da beyaz.
2: Ben kendi saçlarımı istiyorum.
1: Tamam çocuklar, halledeceğiz. Endişelenme Civan, çok şükür saçının kökü sende. Onu eski haline çevirebiliriz. Pırıltı bu işi halledebilir.
2: Hadi hemen halledelim.
1: Ancak yarım saat şarj olması gerekiyor.
3: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte yeni simülasyonumuz hazır. Önce kaşifle yeni bir mucizeye doğru yola çıkalım mı?
2: Olur. Hem vakit geçmiş olur. Nereye gideceğiz?
1: Saç köklerine.
0: Yaşasın. Kaşif. Başlıyor yeni kaşif.
1: İşte saçların arasındayız.
0: Sanki saç ormanında geziyoruz.
2: Simsiyah saçlar. Benim saçlarım da böyleydi. Birisi yanlış düğmeye basıp saçımı bembeyaz yapana kadar.
1: Saçlar kafamızın üzerindeki kıllardır. Birçok hayvanda da saç bulunur.
0: Saçımızın rengi nasıl oluşuyor peki?
1: Yapısında saçımızın rengini belirleyecek bazı hücreler bulunur. Bu hücrelere melanin pigmenti diyoruz. Melanin miktarına göre saçımızın rengi kahverengi, sarı, siyah veya kızıl olabilir. Monitörden saç köklerini de inceleyelim.
2: Ağaçların da kökü var saçlarında.
1: Haklısın Civan. Her bir saç teli derimizin altındaki köklerden çıkar.
0: Saçlarımız durmadan uzadığına göre bir şeyler yiyor olmalılar.
1: İlahi Yaman! Yemek yemeseler de saç köklerine kan damarları sayesinde gerekli besinler ve oksijen taşınır. Böylece saçlarımız sağlıkla uzar.
2: Yüzlerce saç teli, yüzlerce saç kökü.
1: Yüzlerceden de ötesi. Her bir insanda ortalama 150 bin adet saç kökü bulunur.
0: Hey maşallah!

0: Artık bitti. Çık bakalım civan.
1: Dostum, saçların eski haline dönmüş.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda simsiyah saçlarıma kavuştum.
3: Bence beyaz saç da çok yakışmıştı.
2: Profesör, pırıltı makinesi hala çalışıyor mu?
0: Çalışıyor civan. Neden sordun ki?
2: Gel buraya Yaman. Demek beyaz saç ha? Sen de deneyelim gel.
1: Yo yo yo, şaka yaptım sadece ya.
0: İlahi çocuklar, her günleri başka bir macera.

0: gemicileri.
1: Vallahi güzel şehir Bursa. Hele kış oldu mu? Böyle havalarda cam gibi temiz görünüyor ta dış mahallelere kadar.
0: İnsana iyi geliyor böylesi havalar.
2: Allah var, sanki daha bir oksijenli, daha bir sağlıklı canım. Öyle değil mi Meto? Meto? Hı?
1: Meto, iyi misin?
0: İstersen sana yardım edebiliriz.
1: Hayır, yardıma gerek yok. Arkadaşlar, ben tek başıma götürürüm. Sizin gelmenize gerek yok.
2: Peki, ne diyelim? Allah razı olsun.
0: Çok hayırlı bir iş yapıyorsun.
1: Ayrıca işte.
2: Tabii, tabii. Makbule teyzenin hayır kurabiyelerini tek başıma götüreceğim demiyorsun da.
0: Ne kurabiyesi abicim?
2: Makbule teyzenin yoksul çocuklara oyuncakla beraber kurabiye dağıttığını herkes bilir.
1: Evet, ben de biliyorum. Ama bu işi o yüzden yapmıyorum ki.
2: Öyle yapsan ayıp olurdu zaten.
1: Herhalde yoksul çocukların kurabiyelerinde gözümüz yok İsmail.
2: Tamam canım, pardon. Zaten Makbule teyze bize de kurabiye yapar hep.
1: Yapar değil mi?
0: Olamaz.
1: Bu sefer bu işi İsmail'e de vermeyince sağ salim götürürüz diyordum.
2: Aşk olsun.
1: Koşun. Yakalayın.

0: Nerede kaldı bu çocuklar? Allah korusun, çok emek verdiler. Emekleri ziyan olmasın inşallah. Hayırlı günler çocuklar. Bakıyorum bu sefer tek parça halinde getirebildiniz oyuncakları. Hayrola? Bir selam sabah yok mu? Vay vay vay. Elleriniz dert görmesin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Çocuklar bu oyuncaklara çok sevinecek. Tövbe estağfurullah. Çocuklar, neredesiniz Allah aşkına?
1: Selamünaleyküm Makbule teyze. Oyuncakları getirmişiz değil mi?
0: Aleyküm selam. İlahi çocuklar, bu sefer de oyuncaklar sağlam geldi ama siz tökezlediniz ha? Hay Allah, hiç güleceğim yoktu. Hadi gelin de sizler için yaptığım kurabiyelerden tadın.
2: Ama Makbule teyze, seni kurabiyeler başlattı bu işi.
0: Haydi kızım, gelin gelin.

0: Barış, hayrola, nereye böyle?
1: Hadi sen de gel de Makbule teyzenin kurabiyelerinden birlikte yiyelim.
0: Hem yeni oyuncaklar da yaptık.
2: Hayrola, ne oldu?
0: Barış'ta tuhaf haller var arkadaşlar. Ben diyorum ki bir gidip bakalım neymiş derdi.
3: Ama kurabiye...

0: Ne o? Neye bakıyorsun Barış?
1: Vay canına. Allah'ım inanılmaz. Şu ayı bacağına da bakın.
2: Ben ayı bayı görmüyorum.
3: Ayı bacağı ne demek ki?
0: Selamun aleyküm Barış.
1: Aleyküm selam.
3: Hayır. Yarım saatte ikinci felaketimiz.
2: Hayrola Barış? Seslendik duymadın bile. Bir problemin mi var?
1: Yok. Şey, önemli değil.
3: Bize açılabilirsin. Bu arada ayı bacağı ne demek?
1: Şey, peki. Ben hep yelkenci olmak istemişimdir. O yüzden de yelken yarışı olduğunda kaçırmam. Bu dükkana gelirim. Burada hep gösterirler. Ayı bacağına gelince, yelkencilerin kullandığı bir terimdir. Rüzgarı tam olarak arkadan almaya yarayan bir yelken pozisyonu.
0: Yelkenciliğin senin için doğru spor olduğuna emin misin?
1: Nasıl yani?
2: Yani ne bileyim. Yüzme biliyor musun mesela?
1: Yoo. Ama iyi denizcilerin bazıları yüzme öğrenmeden ömür tamamlarlar. Neyse, dedim işte. Önemli değil.
2: Arkadaşlar,
0: sen söylemeden ben tahmin edeyim. Barış'a bir yelkeni yapacağız, değil mi?

0: tamam. İlk bakışta imkansız gibi göründüğünü biliyorum. Ama basit düşündüğümüz zaman neden olmasın?
1: Ne gibi?
0: Elimizdeki malzemelerle küçük bir kara yelkenlisi yapabileceğimize eminim. Belki de bunlarla yapmak mümkün olmaz.
2: Deme ya.
0: Bu sefer başarılı olamayacağız belki de.
2: Tamam tamam. Eski zamanlardan beri kullanılan bir şey sonuçta bu aletler. Çok da zor olmasa gerek. Şimdi karada gideceğimize göre bize tekerler gerekecek değil mi? Bu tekerleri takacak büyük bir gövdeye ihtiyacımız var.
0: Aa, şu geçen gün Müşteba abinin getirdiği sehpanın üstü vardı. Yakaladım.
1: Bunun ortası içinde bir yelken.

0: son olarak rüzgarı alarak bu aleti itecek bir parça lazım. Tıpkı...
1: Tıpkı bizim çarşaf gibi.

0: oluyor arkadaşlar? Allah rızası için açıklasanıza.
1: Biraz daha sabret Barış. Şimdi göreceksin seni buraya getirme sebebimizi.
0: Beni buraya getirmenizle bir sorunum yok da... Gözlerimi bağlamanız...
2: Bu işi İsmail'e de vermemiştiniz ama... Ne hikmetse böyle sonuçlandı.
3: Tamam tamam, haklısın. Özür dilerim.
0: Tamam arkadaşlar. Bırakın artık neyse gör...
3: Tabii denizdekinin yerini tutmaz ama...
0: Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Ne düşünceli bir hareket bu. Bu inanılmaz olmuş. Hadi atlayın. Bir gezintiye çıkalım. Ana yelkenleri açalım. Rüzgarı pupadan almamız lazım. İskele yönünde dönüş hazır olun.
3: Ayıp ocağı yapayım mı kaptan?

0: Tuna, hadi yesene yulaflı sütünü.
1: Canım istemiyor. Abla, annem ne zaman iyileşecek?
0: Bilmem, inşallah çabucak iyileşir. Allah'ım, ne olursun annem bir an önce iyileşsin. Yalvarıyorum sana Allah'ım. Amin.
2: Evet, benim canım çocuklarım ne yapıyorlar bakalım?
0: Hiç. Baba, annem nasıl oldu?
2: İlaçlarını içti, dinleniyor canım.
1: Ne zaman iyileşecek?
2: Doktor birkaç güne hiçbir şey kalmaz dedi.
1: Birkaç gün mü? Yani kaç gün?
2: Eğer iyi bakılırsa ve güzelce dinlenirse çok kısa zamanda toparlanır, merak etme oğlum.
1: O zaman ona çok iyi bakalım.
0: Onu hiç yormayalım, bütün işleri biz halledelim.
2: Bu harika bir fikir. Ne kadar düşüncelisiniz çocuklar, sizinle gurur duyuyorum.
0: Annemin hemen iyileşmesi için her şeyi yaparım.
1: Ben de.
2: Merak etmeyin, Allah'ın izniyle iyileşecek. Annenizi keyiflendirmek ve güç vermek için asmayın yüzünüzü. Hadi bakalım.
1: Tamam.
2: Ha işte. O ne kadar mutlu olursa o kadar çabuk iyileşir.
0: O zaman onu mutlu edecek şeyler yapalım.
1: Ne mesela?
0: Mesela buldum. Kurabiye. Annem kurabiyeyi çok sever. Ona kurabiye yapalım.
1: Harika fikir.
2: İyi ama yapabilecek miyiz?
0: Tabii ki yaparız baba. Ben tarifi biliyorum. Çok kolay.
2: Tamam o zaman.
1: Yaşasın. Kurabiye yapıyoruz.
0: Annem görünce çok sevinecek.
2: Bakıyorum da neşeniz yerine geldi. Ha işte. Hep böyle olur. Anneniz sizi çok seviyor. Sizi mutlu görürse o da çok sevinir ve çabucak iyileşir.
0: Biz de onu çok seviyoruz.
2: Unutmayın. Sevgiyle her zorluğun üstesinden gelebiliriz.
0: O zaman kurabiyemize sevgimizi katalım. Sevgi kurabiyesi. Adı sevgi kurabiyesi olsun.
2: İşte bu. Harika bir fikir. Güzel kızım.
1: Hadi hemen başlayalım.
0: Baba, sevgi kurabiyesinin yapılışını arkadaşlarımıza da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
2: Olur.
0: Yaşasın. Teşekkür ederim baba. Hazırsak ben kamerayı açıyorum.
1: Hazırız.
2: Aç bakalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bugün size harika bir tarif göstereceğim. Mutfaktaki yardımcılarım da kardeşim Tuna.
1: Merhaba.
0: Ve babam.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün Tuğba Sultan yok.
1: Çünkü hasta.
0: Evet, annem biraz rahatsız. İlaçlarını alıyor ve dinleniyor. Biz de ona harika bir kurabiye yapacağız.
1: Sevinsin ve çabuk iyileşsin diye.
0: Evet, kurabiyemizin adı Sevgi Kurabiyesi. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Annemin en sevdiği.
2: Peki hangi malzemeleri kullanacağız şefim?
0: Bu kurabiye için sadece 3 malzeme gerekiyor.
1: 3 mü?
0: Evet. Bu kurabiye unsuz ve şekersiz yapılıyor. Annem çok sağlıklı bir tarif olduğunu söylemişti.
2: Haklıymış.
1: Peki malzemeler neler?
0: Birincisi senin az önce yemediğin yulaf. Tuna, yulafı getirir misin?
1: Anlaştık. İşte yulaf.
0: Diğer malzemelerimiz de muz. Babacığım, dolaptan 2 muz verir misin?
2: Tabii ki şefim. İşte muzlar.
0: Ve son olarak kuru üzüm.
1: Ben yerini biliyorum. İşte bu.

0: Yok, hepsi burada işte. Yulaf, muz ve kuru üzüm. Sevgimizi de katacaktık ya.
1: Haklısın Tuna. Arkadaşlar, bu kurabiyeyi sevgiyle yapacağız. Çünkü annemizi çok seviyoruz.
0: Hem de çok.
1: Bu malzemeler varsa siz de muhakkak sevdikleriniz için bu kurabiyeyi deneyin. Bayılacaksınız.
0: Bayılacak mıyız?
1: Yani çok beğeneceksiniz.
0: Hadi hemen başlayalım. Ne yapıyoruz?
1: Önce ellerimizi yıkıyoruz.

0: Ellerimizi yıkadık. Şimdi başlayabiliriz. Muzları ezmemiz gerekiyor.
1: Ezmek mi? Ben yaparım.
0: Tamam, bu görev sende. Al bakalım eziciyi. Kabın içinde muzları iyice ez bakalım.
1: Anlaştık. Sizi ezeceğim muzlar. Benden kaçamazsınız. Gelin bakalım buraya.
2: Peki ben ne yapayım şefim?
0: Babacığım, sen de yulafı mikserle un haline getirir misin?
2: Tabii ki. Ne kadar yulaf kullanayım?
0: Bir su bardağı yeterli.
2: Tamamdır. Ben de sizi un ufak edeceğim. Sakın kaçmayın.
0: Oluyor mu? Bak. Harika. Ellerine sağlık Tuna.
2: Yulaf da hazır.
0: Hadi o zaman yulafı da muzun üstüne dökelim. Ben de kuru üzümü ekleyeyim. Böyle küçük bir kase kuru üzüm yeterli. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İşte oldu. Kurabiye hamurumuz hazır.
1: Gerçekten çok kolaymış.
0: Şimdi yuvarlaklar yapıp fırın tepsisine koyacağız.
2: Ben tepsiyi getireyim.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişerken tepsiye yapışmasın diye yağlı kağıt koyuyoruz. İşte burada. Şimdi kurabiyeleri yuvarlayıp tepsiye dizelim. Bakın böyle.
1: Anladım. Ben de yaparım.
2: Ben de. İşte oldu.
1: Seninki biraz büyük olmuş baba.
2: Benim elim daha büyük de ondan.
1: Ben de büyük yapacağım.
2: En büyük kurabiye bu oldu.
0: Bütün hamuru yuvarladıktan sonra tepsi fırına gidecek. 170 derecede 20 dakika pişecek.
2: Hadi artık hızlanalım. Bakalım en çok kurabiyeyi kim yapacak?
1: Tabii ki ben.
0: Kurabiyeler fırına gitmeye hazır.
2: Başardık.
1: Ne güzel kokuyor.
0: Annem çok sevinecek. Arkadaşlar, sevgi kurabiyelerimiz hazır. Biz şimdi bunları anneme götüreceğiz. Kim bilir ne kadar sevinecek. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Harika oldu.
1: Hadi hemen anneme götürelim. Anne.
3: Ne yapıyorsunuz burada?
4: Kurabiye.
3: Kurabiye mi?
0: Senin için yaptık anne.
1: En çok ben yaptım.
2: Sana getirecektik ama...
3: Evi öyle güzel bir koku sardı ki dayanamayıp geldim.
1: Yaşasın. Kurabiye işe yaradı. Annem iyileşiyor.
3: Siz ben iyileşeyim diye mi yaptınız bu kurabiyeyi?
0: Mutlu olursan çabucak iyileşirsin diye düşündük.
3: Gerçekten de öyle oldu. Kokusu bile beni ayağa kaldırmaya yetti. Kim bilir tadı ne kadar güzeldir.
2: Bir tane dene bakalım.
1: Anne dur. Bunu ye.
3: Nefis olmuş. Ellerinize sağlık. Benim en sevdiğim kurabiye.
1: Ama biz tarifi biraz değiştirdik.
3: Gerçekten mi?
0: İçine bir malzeme daha ekledik.
3: Ya harika olmuş. Ne eklediniz?
4: Sevgimizi.
3: Canlarım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Lahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Kollarım koptu.
0: Yorucu ama çok sevap kazanacağız Ali.
2: Ayten teyzelerin mahalleden taşınmasına üzüldüm. Ama yardım edebileceğimize sevindim.
0: Ben de.
2: Ama yoruldum.
0: İstersen biraz dinlenelim.
2: Olur. Yo yo olmaz.
0: Ne oldu Ali? Fikrin bir anda değişti.
2: Dinlenmek için çok yanlış yer seçmişiz. Hadi acele edelim.
0: Hey Ali, ne oluyor?
2: Koş Galip abi, koş. Tamam, şimdi dinlenebiliriz.
0: Öyle mi Ali Bey? Fikrinizi ne değiştirdi acaba? Sana yetişeceğim diye pestilim çıktı.
2: Şşt! Sakin ol Galip abi. Seni ne tehlikelerden kurtardım farkında değilsin.
0: Tehlike mi?
2: Evet. O yanından geçtiğimiz ev tehlikeli.
0: Ne? Ne tehlikesi?
2: Sesler geliyormuş içeriden. Korkunç sesler.
0: Kamran teyzelerin eski evi değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
2: Evet öyle ama artık ne olduysa olmuş. Evden sesler geliyormuş. Ben de başta inanmamıştım. Ama geçen gün bizim çocuklar kendi kulaklarıyla duymuşlar.
0: Hadi tamam, dinlendiysen gidelim.
2: Korktun mu Galip abi?
0: Ali!
2: Selamun aleyküm Salih abi.
3: Aleyküm selam Ali. Ne var Ali?
2: Kitabı merak ettim de. Ha, kebelekler.
3: Kelebekler.
2: Ben biliyorum ya, anlatayım istersen.
3: Yok sağ ol Ali. Kaynağından öğrenmeyi tercih ederim.
2: Ya zaten okunacak hayatları yok ki zavallıcıkların. Bir gün yaşayıp ölüyorlar.
3: Emin misin?
2: %100 eminim. Bence aslanları oku. Aslanlar kral olduğu için 100 yıl falan yaşıyormuş.
3: Atma Ali. Gerçekten mi?
2: Bence gerçek. Koskoca kral sonuçta.
4: Allah Allah. Buranın hali ne böyle? Kimse de görünmüyor ortalıkta.
3: Hocam.
4: Salih.
3: Buraya ne olmuş hocam?
4: Bilmem. Ben de şaşkınım.
3: Hocam daha 10 dakika önce buradaydım. Ali'yi aramaya gittim. Giderken her yer tertemizdi. Fırtına mı çıktı acaba?
4: Anlaşılan bahçe içi bir fırtına. Baksana, başka hiçbir yerde etkisi olmamış.
3: Ben hemen süpürgeye getireyim hocam.
4: Dur, birlikte gidelim.
0: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Size kötü bir haberim var hocam.
3: Ne?
0: Yani kötü haber değil de haber gibi bir şey.
4: Hayırdır inşallah Galip?
0: Yani aslında haber bile değil belki ama.
3: Galip çatlatmasana adamı.
0: Hocam, Kamran teyzelerin eski evinde bir haller olmuş.
3: Bir haller derken nasıl yani?
0: Bilmiyorum ama içeriden sesler geliyormuş.
3: Yok daha neler. Boş evden ne sesi gelecek? Olmaz öyle şey. Değil mi hocam?
0: Korkmadım desem yalan.
4: Sakin olun çocuklar. Hele şunu tam anlat bakalım Galip.
0: Hocam, biz Ali ile Ayten teyzelere boş karton koli götürüyorduk. Ali söyledi, evden sesler geliyormuş.
4: Bir açıklaması olduğuna eminim.
2: Allah!
4: Tamam, sorun yok. Metal bir anahtarlık. Korkulacak bir şey yok.
0: Havadan düştü.
3: Rüzgar da yok hocam.
0: Korku da Galip, cesaretle mülayim olmalıyız kardeşim.
4: Kesinlikle katılıyorum.
0: Hocam, önce Kamran teyzelerin evi...
3: Sonra bahçenin alt üst olması.
0: Şimdi de bu. Mahallemizde neler oluyor?
3: Ay, imdat!
4: Tamam. Sakin olun. Sorun yok.
2: Çok iyisin Selim abi.
0: Sağ ol Ali.
2: Bu kaykaylar başta kuyrukluymuş. Biliyor musun Selim abi?
0: Yok daha neler.
2: Kuyruklar tekere dolanmasın diye sonradan çıkarmışlar.
0: Bunu ilk defa duyuyorum. Çok şaşırdım.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam hocam. O ne hocam?
3: Drone.
2: Gerçek mi?
0: Gerçek.
4: Sanıyorum oldu. Bakalım minaremizde, kubbemizde neler oluyor?
2: Ne oldu ki?
0: Esrarengiz şeyler.
1: Leylek!
4: İşte başımıza yağan metallerin ve bahçemize dağılan çer çöpün sebebi.
3: Leylek gelmiş hocam.
4: Hoş gelmiş, sefa gelmiş.
0: İyi ki baktık hocam. Yoksa gereksiz yere korkacaktık.
4: Sadece ihtimaller üzerinden yorum yapmak problemleri çözmez çocuklar. Doğru bilgiye ulaşmak için araştırmak şart. Gördüğünüz gibi korkulacak, endişe edilecek bir şey yok.
3: Hatta çok güzel bir şey varmış hocam. Ben çok sevindim leyleklerin camimize gelmesine.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Kutuda ne var Mustafa abi?
5: Bakın ne varmış burada?
0: Kedi mi aldınız?
2: Ay çok tatlı. Nereden aldınız?
5: Kamuran teyzelerin evinden.
2: Ne? Korkmadan oraya nasıl girdiniz?
4: Ali.
5: Neden korkalım ki? Anlamadım.
0: Sen devam et kardeşim.
5: Kamuran teyzelerin eski evinin oradan geçiyordum. Bir ses duydum. Yaklaşıp baktım. Ne göreyim? Bir sürü yavru kedi.
2: Ali. Kediler mi ses yapıyormuş yani? Korkunç şeyler falan olması lazımdı.
5: Başka bir şey yoktu. Sadece yavrular vardı. Anneleri gitmiş. Muhtemelen aç kalmışlar. Hepsini annemle bir güzel besledik. Bunu da gezmeye çıkardım.
0: Ali ne diyorsun şimdi?
2: Ben de çocuklardan duymuştum. Abartmışlar demek ki. Öyle tekinsiz evler filmlerde olur zaten, değil mi hocam?
4: Aynen öyle Ali. Böyle aslı olmayan haberleri yaymamalıyız. İşin aslını öğrenmeden, konuşmaktan ve yorum yapmaktan sakınmamız gerekir. Hem Peygamber Efendimizin tavsiyesi de budur. Her duyduğumuzu söylemek ve her söylenene araştırmadan inanmak bize zarar verebilir.
3: Merak ettim de Ali'cim, kelebeklerin bir gün, aslanların 100 yıl yaşadığını nereden öğrenmiştin?
2: Hatırlamıyorum ki.
3: Peki bahsettiğin kuyruklu kaykaylar?
2: Onu da duydum sanki.
3: Ali!
4: Ali yapması gerekeni öğrendi bence çocuklar. Değil mi Ali?
2: Evet hocam, bir daha tövbe. Emin olmadığım şeyler hakkında konuşmayacağım.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Hadi bakalım namaza.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç, bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki...

0: şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
1: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
2: Oley! Hey! İyi düşün!
1: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
3: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
1: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
3: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
1: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: sporun içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyzeyle birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar.
7: Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
7: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
7: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur, benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı, kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tam vaktinde... Bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla. Sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri. Tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet. Bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyzanur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış, karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler.

0: ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor, yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
1: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
1: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
1: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
1: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
1: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
3: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar. Bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
4: Porsuk muydu?
5: Hayır, porsuk tilkiyle dosttu.
4: O halde Sansar. Doğru ya, Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaş da tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
1: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
4: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijenli kuş cıvıltıları.
1: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
5: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
4: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
5: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
1: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
4: Teşekkürler.
0: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
4: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: badireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik cik.
0: Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık, karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, ha? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alemmiş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur, şu oyunu da oynasam iyi olur demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş.

0: Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan tüm gün uyuyarak. Ah demiş. Uf demiş. Çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti. Çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık! Çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Asya.
0: Kurabiye ister misin Temel amca?
1: Allah razı olsun Asya. Eymeni yok mu?

0: Özür dilerim Eymen. Korkacağını düşünmedim.
1: Şey, ben korkmadım ki.
0: Belli belli.
1: Aa, bayılırım. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
2: Aferin sana Asya. Allah senin gibi cömert insanları sever.

0: Demek Allah cömert insanları sever. Öyleyse benim de cömert olmam gerekir. Ne yapsam acaba?
1: Eymen!
0: Efendim Asya?
1: Tokalarımı bulamıyorum, gördün mü?
0: Ben toka takmıyorum ki.
1: Dalga geçme Eymen, ciddi bir şey soruyorum.
0: Şaka şaka, gördüm tokalarını. Ama bu son görüşüm oldu. Belki sen de bir daha göremeyeceksin.
1: Nasıl yani?
0: Onları bir arkadaşıma hediye ettim.
1: Neden?
0: Cömert olduğum için. Temel amcam dedi ya, Allah cömert insanları sever diye.
2: İyi de önce Asya'ya sorman gerekmez miydi?
0: Ha? Hiç aklıma gelmedi Temel amca.
1: Ama...
2: Başkalarına ikramda bulunmak güzeldir Eymen. Ama kendi eşyan değilse bunu yapamazsın.
0: Gerçekten düşünemedim Temel amca.
2: Neyse, olan olmuş. Hadi gidip Asya'nın gönlünü alalım. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Toka meselesi halloldu mu?
1: Evet Temel amca. Bir daha eşyalarımı izinsiz almayacağına söz verdi.
2: Aferin size. Bu arada çocuklar, yemek yapacağım ama hiç patates kalmamış. Daha dün almıştım halbuki.
0: Ben onları köpeklere verdim Temel amca.
2: Ha? Köpeklere mi?
0: Evet, cömertlik yaptım.
2: Ha? Cömert olmaya çalışman ve sokak hayvanlarını beslemek istemen çok güzel Eymen. Ama daha dikkatli olman gerekiyor.
0: Köpeklerin çiğ patates sevmediğini bilemedim Temel amca.
2: Eğer patatesleri alırken izin istemiş olsaydın, ben de sana köpeklerin çiğ patates sevmediğini söylerdim.
0: Özür dilerim. Ben izin almayı da unuttum.
2: Önemli değil Eymen. Cömert olmak gerçekten çok güzeldir. Ancak bunu yaparken büyüklerinden izin istersen hem daha doğru bir davranış olur, hem de kimin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmiş olursun.
0: Doğru.
2: Anlaştığımıza göre benimle çarşıya patates almaya kim gelecek?
1: Ben!

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: güzel bir gün. Bol güneş, temiz hava. Oh! Ve güzel ailem. Her şey çok güzel. Bugün keyfimi hiçbir şey bozamaz. Tabii. Selam güzel kuş. Anneciğim! Sakin ol kıçı kıçı. İstemeden oldu ya. Görmedim seni.
1: Gel Gümbel'e. Büyüklük sende kalsın.
2: Bakıyorum da bugün keyfin yerinde dayıcım.
0: Nasıl olmasın Zeynep'ciğim? Her şey ne kadar güzel. Baksana etrafına. Şu kuşların güzelliği mesela. Tabii.
3: Of ya, üstüme döküldü.
0: Tabii önündeki güzelliklere de bakmak lazım. Yoksa bebek gibi dökersin.
3: Sen de attın dikkatimi ama.
4: Ben hiç dökmüyorum üstüme. Yemeğimi de bitirdim.
5: Aferin benim aslan torunuma.
4: Anneanne, hikaye kitabımı getirsem bana okur musun?
5: Okurum tabii, aslan torunum benim. İlahi çocuk, bu ne?
4: Hikaye kitabı.
5: Niye bir şey yazmıyor o zaman?
4: Yanlışlıkla defter getirmişim. Tüh.
2: O zaman benim kitabımı okuyalım.
5: Yavulcuğum, bu sefer ablanın kitabından okusak olur mu?
4: Olur.
5: Padişah bir gün ormanda yürüyüş yapmaya karar vermiş. Fakat bu orman tehlikelerle doluymuş. O yüzden padişah oğullarını yanına almış. Ormanda ilerlemeye başlamışlar. Zeynep! Zeynep! Zeynep!
2: Ay, ne oldu anneanne? Padişah girdi mi ormana?
3: Oho, hikaye bitti bile.
0: Ayakta uyuyorsun.
6: Ne oldu çocuklar size böyle? Hepinizde bir haller var.
2: Çok dikkatsizsiniz bugün.
4: Aslında bugün değil anne. Son zamanlarda dikkatimi toplayamıyorum. Hayallere dalıyorum.
3: Ben de dikkatsiz davranıyorum. Hep bir sakarlık.
4: Ben de öyleyim.
0: Ben de hiç sorun yok. Dünyanın dikkat şampiyonuyum ben. Tabii.
3: Tabii canım. Onu bir de kuyruğuna bastığın Gümbele'ye sor.
0: Hey, şey... O sayılmaz ya. Hatasız kul olmaz. Tabii.
6: Dikkat başarının anahtarıdır çocuklar.
2: Evet, kesinlikle öyle.
4: Peki neden dikkatsiz oluyoruz anne?
2: Dikkatimizi dağıtan birçok şey vardır.
3: Ne gibi?
2: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi mesela.
6: Uykusuzluk.
5: Stres.
1: Telefon, tablet gibi dikkat dağıtan cihazlar.
3: Zaten yok ki. Hepsini aldınız.
2: Peki dikkatimizi geliştirmek için bir şeyler yapabilir miyiz?
6: Elbette. Allah bizi çalıştıkça gelişecek şekilde yaratmıştır. Nasıl spor yaptığımızda kaslarımız gelişiyorsa dikkatimizi de geliştirebiliriz.
4: Ama nasıl?
2: İlk yapmanız gereken şey çevrenizi düzenli tutmak. Eğer bulunduğunuz ortam dağınık olursa dikkatiniz çabuk dağılır. O yüzden ilk olarak çevrenizi düzenleyebilirsiniz.
0: Saçma. Ablacığım, bize ortalığı toplatmak için böyle söylüyorsun değil mi? Seni. Ben zeki. Yutmam bu numaraları. Tabii.
2: Hayır dayıcığım. Bence gayet mantıklı.

0: 그치?
1: ben de yerimi değiştirecektim yeğenim.

0: görev tamam.
1: İkinci olarak yapacaklarınızı not edebilirsiniz.
2: Hiç gerek yok ablacığım. Benim hafızam çok güçlüdür. Hiçbir şeyi unutmam. Tabii.
3: Ya ne demezsin. Söyle o zaman. Cuma günü akşam yemeğinde ne yemiştik?
2: Ne yedik? Pilav. Evet pilav.
3: Bilemedin. Geçen cuma kırmızı lahana yemiştik.
2: Önceki cumada geçmedi mi babacığım? Ben de o cumadan bahsediyordum zaten. Ben kırmızı lahana yemediğim için geçen cuma aç yattım.
3: Ah Zeki, ah. Yazın çocuklar. İlk maddeyi ben söylüyorum. Zeki'nin yaptıklarını yapmayın.
0: Bu kadar mı anne?
1: Hayır tabii ki. Mesela uzun ve zor bir iş yapıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapabilirsiniz.
4: Nasıl yani?
1: Mesela bir kitaptan sınav oluyorsunuz. Kitabın hepsini tek seferde çalışmamalısınız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Önce kitabı ünitelere ve konulara bölersiniz. Bir konuyu çalışırsınız. Sonra mola verirsiniz. İkinci konuya geçersiniz. Böyle küçük parçalar halinde çalışarak kitabı bitirirsiniz.
0: Başka ne yapmalıyız dikkat geliştirmek için?
1: Mesela molalarda biraz kalkıp hareket edebilirsiniz. Ders çalışırken renkli kalemler kullanabilirsiniz.
0: Ama anneciğim, sen hep ders çalışırken dikkat toplamakla ilgili şeyleri anlatıyorsun. Şu anda kamptayız.
4: Bize böyle daha genel dikkat geliştirici şeyler söylesen olmaz mı?
1: Hay Allah, çok haklısınız çocuklar. Hadi bakalım, o zaman dikkat oyunlarıyla dikkatimizi geliştirmeye ne dersiniz?
0: Yaşasın!
4: Harika!
0: İşte benim annem.
2: Yani benim ihtiyacım yok ama çocuklara yardım etmek için ben de oynarım tabii.
1: İlk oyunumuzda bir kişi ebe olacak.
2: Ben olmam.
4: Ben de olmam.
0: Bence sayışalım, adil olsun.
4: Kabul.
2: Kabul.
0: Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
2: Of ya, biliyordum.
5: Aslan oğlum, senin hafızan çok iyidir. Oyunu kazanırsın.
2: Doğru diyorsun anne. Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Zekicim, şimdi kamp alanına dikkatlice bak.
2: Sebep?
1: Gözünü kapatacağız. Buradaki bir nesneyi saklayacağız. Sen de hangi nesnenin eksik olduğunu bulacaksın.
2: Çok kolaymış. Burayı avucumun içi gibi bilirim. Bakmaya gerek yok. Kapatın gözlerimi.
6: İyi. Sen bilirsin.
1: Aç bakalım gözlerini.
2: Annem, babam, eniştem, ablam ve çocuklar. Herkes tamam. Tamam ya, tamam kuçu kuçu, sen de ailedensin, anladık, tamam. Karavan, masa, çadırlar, kuşlar, yaramaz sincap. Buldum, kahvaltı, kahvaltı yedik gitti.
3: Maşallah, hafızan çok güçlü.
2: Değil mi baba?
3: Değil.
2: Niye?
3: Bak bakalım etrafına. Motosikletini görüyor musun?
2: Eyvah! Motosikletimi çalmışlar. Yetişin! Anne!
6: Dur Zeki, dur. Sakin ol. Oyun için çektik kenara.
2: Canım benim, affet beni, hatırlayamadım seni.
0: Ben de ebe olmak istiyorum anne.
1: Tamam. Önce tüm dikkatini etrafına bak.
0: Hazırım.
1: Zeynep, sen bir eşyayı sakla kızım.
0: Sakladım anneciğim.
1: Açabilirsin gözlerini.
0: Bulabildin mi?
7: Evet abla, masanın üzerinden kitabı almışsın.
3: Aslan torunum benim.
5: Maşallah torunuma.
4: Ben de oynamak istiyorum.
1: Seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: Fotoğrafa dikkatlice bak. Sana sorularım olacak. Bir şeyin fotoğrafta olup olmadığını ya da bir nesnenin rengini sorabiliriz. Fotoğrafın her yerinden de soru gelebilir. O yüzden kenarlardaki nesnelere de dikkat et. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Söyle bakalım. Benim gömleğim ne renkti?
1: Yeşil.
2: Bravo.
0: Peki fotoğrafta sincap var mıydı?
1: Yoktu.
2: Hayır. Kavavanın üstünde sincap var.
1: Of ya, oraya dikkat etmemişim.
0: Peki fotoğrafta gümbele var mıydı?
1: Evet. Karabanın altında duruyordu.
2: Bravo.
3: Aferin Yusuf.
4: Benim aslan torunum.
5: Peki ben? Ben senin aslan oğlun değil miyim anne?
4: Sen de öylesin. Sen de.
5: Dikkatimi dağıttım. Dostumu unuttum. Dikkat geliştirmek için egzersizler yapmadım. Dikkat başarının anahtarı çocuklar. Benim gibi olmayın. Dikkatinizi toplayın. Tabii.
2: Ben de oynamak istiyorum anne.
0: Tamam, seninle de başka bir oyun oynayalım.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: ipi bunun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nene. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nene.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için freni, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besbele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: da toplaşalım. Heybeli tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar.

0: Kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim bilmektir yazıyor.
1: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
0: Evet.
1: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
0: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
2: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
0: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
2: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
0: Hayırdır amcacığım?
2: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
0: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
2: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
0: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
2: Hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
0: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
3: Bileklerimize kadar değil mi baba?
0: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
3: Sağ elimle.
0: Şimdi de 3 kere burnuna.
3: Yine sağ elle.
0: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı meshedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni meshedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
3: Teşekkürler babacığım.
0: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
3: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
4: Ne yazıyor kızım?
3: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
4: Öyle mi?
3: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
4: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
3: Tamam usta.
0: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
4: Öğrenci öğretmenden.
3: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
4: Kısaca.

0: arası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
1: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
0: Hayrı öğrenelim, hayrı öğretelim.
2: Hay Allah, niye olmuyor bu?
3: Kumandanın pili azalmıştır Sefa. Biraz daha dene.
2: Tamam abla. Unutmayalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri.
3: Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana.
2: Ya, sen de bana öğretir misin abla?
3: Elbette.
2: Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmiyor.

0: giydirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
1: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
0: Hayır, olmaz.
1: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
0: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
0: Aman dayı ya, Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
1: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım, kulağım dalmış sadece.
0: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
0: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
0: Hayır.
2: Kapının önünde.
0: Hayır.
2: Kapının arkasında.
0: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
0: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
1: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
0: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
1: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Dur diyeceksin.
1: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
0: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
0: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
0: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
1: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
1: Yaşasın. Ben varım.
0: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Daha yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: yani.
1: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
1: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
1: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
1: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
0: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
0: Yani evet. Olabilir.
2: Pirinç.
1: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
0: Yani sormayayım diyorum ama.
2: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
0: Pirinç ne alaka?
2: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar yemeyecek. Böylece elbiseler

0: olmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
2: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
3: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapamam abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
3: Harikasın dayıcım.
2: Gerçekten işe yarıyor.
1: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
3: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Yemeksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı.

0: Aman da aman, ne kadar özenlisiniz.
1: Ka?
0: Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu? O da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Biraz ilgi Hagu, emek vermelisin ama. Evet, Çogu'nun emekleri sonuç veriyor. Çogu'ya dev bir aferin. Hagu ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hagu, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çogu'yu yine güldürdü Hagu. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha! Oluyor mu ne? Ah! İp çözüldü. Çogu'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah! Öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hagu. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hagu'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hagu tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hagu istediğinde hep başarır. Karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane. Çizip

0: Şimdi oldu. 15 santim.
1: Ne yapıyorsun evlat?
0: Cemre benim bir adımıma ancak iki adımda yetişebiliyor.
1: Ee?
0: Taşların mesafesini Cemre...

0: Senin adımlarına göre ayarlamaya çalışıyorum dede.
1: Sen çok ince bir abisin Çelebi.
0: Aslında taşların arasını uygun mesafede yaparsak Cemre de toprağa basmadan, çamurlanmadan çiçekleri sulayabilir diye düşündüm.
1: İlahi çocuk, sulama görevini devredeceğin günlere hazırlık yapıyorsun ha?
0: Evet, öyle de denebilir.
1: Pekala, hadi döşeyelim. Bismillah.
0: Bismillah.
2: Her zaman oyun oynayamayız ki yavrucuğum. Bak, dedenle abimin bize ihtiyacı var. Deponun kapısı açık kalmış. Hı? Hı? Hayır yavrucuğum, depoya izinsiz giremeyiz. Ne dedin? Ne? Abimle dedem çok mu şeşkul? Onları rahatsız mı etmeyelim? Ne kadar çok haklısın. Karanlıkta burası ne kadar korkunçlu. Orada bir oyuncak bebek mi var yavrucuğum? Hem de tül elbise giymiş bir oyuncak bebek. Her taraf toz içinde. O bebeği oradan kurtarmalıyız. Ama oraya nasıl çıkacağım? Dedemden yardım mı istesek? Ama dedem yaşlı ve de beli ağrıyor ve de dizleri ve de kolları. Aslında abim oraya tırmanmanın mühendis bir yolunu bulabilir. Daha çok işleri var. Kendi başımızın çaresine bakmalıyız yavrucuğum.

0: Sen de bana yardım et. Yaşasın. Başardım. Gel bakalım yavrucuk.
1: Ya senin ne güzel tülden bir elbisen var.
0: Ama biraz yapışkanlı. Olsun. Annem yıkar, tertemiz olur elbisen. Bak yavrucuk. Bu benim yavrucum. Hadi tanıştığınıza memnun olun.
2: Cemre.
0: Abi bak bu yeni yavrucuk. Hem de tülden bir elbisesi var.
2: Tülden bir elbise mi?
3: O bebeği nereden aldın? Ta köşedeki dolabın üstündeydi o. Vay cimcime. Sen dolabın üstüne tırmanmak için düzenek mi kurdun?
0: Evet dede.
2: Ya sen ne kadar mühendis bir kardeşsin Cemre.
0: Bu yavrucuğu kurtarmam gerekiyordu abi.
2: Sen elbise derken şu bebeğin üstündeki tül gibi görünen ama aslında...
0: Evet tül ama yapışkanlı bir tül.
2: O tül değil Cemre. Örümcek ağ. O yüzden öyle yapışkan.
0: Örümcek mi ağ?
3: Evet cimcime. O bebek yıllardır o sandıkta. Üzeri tozla kaplanmış.
0: Örümcekler bu bebek için elbise mi yapmış? Ya ne tatlı.
2: Sen korkmadın mı örümcekten?
0: Hayır.
2: Rahatsız olmadın yani.
0: Neden rahatsız olayım abi? Örümcek çok mübarek bir hayvanmış. Annem anlatmıştı. Peygamberimiz için örümcekler ağ kurup onu kötü adamlardan korumuş.
3: Sen çok yaşa Emi. Güzel yaşa.
2: Ne güzel söyledin canımın içi. Haklısın. Örümceklerden korkmamıza gerek yok.
3: Ama bu kadar kire toza da gerek yok. Depoyu bir ilaçlamalı.
0: Hayır yavrucuk. Bu elbise değilmiş. Örümcek ağmış. Merak etme. Annem seni yıkar tertemiz olursun. Anne. Seni yavrucukla tanıştıracağım. Lütfen tanıştığına memnun ol. Yavrucuk çok değil ama yine de memnun ol. Lütfen.
3: İlahim cimcime. Depoyu güzelce bir ilaçlamalı.
2: Nalbur'da böcek ilacı vardı dede. Ama canlılara zarar vermez miyiz?
3: İlaç dediysem lafın gelişi evlat. Bazı otlar böcekleri uzaklaştırır. Onları kastettim. Güzel bir karışım yapar anacığın. Yarın köşeye bucağı yayarız.
2: Doğru ya, öyle yaparız. Dede, eskiden o camileri düşünsek mesela. Koca koca avizeler. Onlardaki örümcek ağlarını temizlemek için bir ordu lazım.
3: İlahi çocuk. Sence ecdat buna bir çözüm bulmamış mıdır?
2: Mimar Sinan. Yine ne yaptı?
3: Sinan değil ama öğrencisi. Sedefkar Mehmet Ağa. Bu meseleye ilginç bir çözüm bulmuş.
2: Nerede?
3: Sultanahmet Camii'nde.
2: Rota belirlendi.

0: Ya çok seviyorum burayı. 100 defa görsem bıkmam.
1: Hakkım var evlat. İnsan buradan sıkılmaz, sıkılamaz. Misal ben. Belki de 100'lerce defa gezmişimdir bu semti. Ama her defasında heyecanlanırım.
0: Vay canına. 6 minare. Ayasofya'da 4 minare var. İlk defa 6 minareli bir cami görüyorum dede.
1: Birden fazla minare yalnızca padişahların yaptırdığı camilerde rastlanır. 6 minare de pek nadirdir. Zaten Sultanahmet 6 minaresi olan ilk cami.
0: Cami de büyük ama ve de çok güzel.
1: Öyle ama Sultanahmet ne yapmış?
0: Ne yapmış?
1: Sultanahmet Camii'nin minarelerinin Harem-i Şerif'teki minarelerle eşit sayıda olduğunu öğrenince Kabe'ye 7. minarenin yapılmasını emretmiş.
0: Ya ne kadar zarif bir sultanmış.
1: Öyle.
0: Şu yapılar da camiye ait değil mi dede?
1: Dikkatin fevkalade evlat.
0: O zaman burası da bir külliye.
1: Hem de en büyük külliyelerden biri. Şurası eskiden medreseydi. Hemen yanında da sultanın türbesi ve muvakkitane bulunuyor. Şurada da Sibyan Mektebi var. Arka tarafta çarşısı. Onun yanında da hamamı var.
0: Vay! Başka yapılarda var mı?
1: Aslında diğer tarafta da Darüşşifa, yemekhane, mutfak, kiler, fırın ve birkaç sebil varmış zamanında. Ama ne yazık ki bu yapıların bazıları günümüze ulaşamadı.
0: O zaman elimizde kalan güzelliklerin hakkını verelim dedem.
1: Verelim evlat.
0: Sedefkar Mehmet Ağa, Mimar Sinan'ın öğrencisi olduğuna göre bu külliye 17. yüzyılda yapılmış olmalı.
1: Aynen öyle. Sultanahmet Camii 1609-1617 yılları arasında Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır.
0: Dede, turistler bu camiye neden Mavi Cami diyorlar?
1: Cevabı birazdan kendin alacaksın evlat.
0: Çiniler! Dede, Çinilerle camiyi maviye boyamışlar.
1: İşte bu yüzden turistler buraya Mavi Cami diyorlar.
0: Ne kadar çok çini var.
1: Cami süslemelerinde 20.000'den fazla çini kullanılmış evlat.
0: 20.000 mi? Vay! Avizeler. Kocaman dede, şuna bak.
1: Muazzam.
0: Dede, ben bu avizelerin temizlenmesi için bir

0: Ordu lazım dedim ya. Bu avizeleri ağlarla sarmak için de bir örümcek ordusu lazım.
1: İlahi çocuk.
0: Mimarımız örümcekleri uzak tutmak için nasıl bir çözüm bulmuş?
1: Avizelere deve kuşu yumurtaları yerleştirmişler.
0: Ha? Deve kuşu yumurtası mı?
1: Evet. Deve kuşu yumurtaları örümcekleri uzaklaştırıyormuş evlat.
0: Vay, çok ilginçmiş. Dede, sen şimdi bizim depoya deve kuşu yumurtası koysan, hani örümcek gelmesin diye. Cemre ne yapar biliyor musun?
1: Ne yapar?
0: O deve kuşunu yumurtadan çıkarır ve yavrucu olarak oyuncak koleksiyonuna ekler.
1: İlahi çocuk.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Zemzem, simidi yakala. İşte bu. Aferin benim kuşuma. Baba, yiyeceğimiz bitmiş.
1: Tüm simitleri havada yakalayıp yutarsanız biter tabii.
0: Aa, o kadar simidi yedin mi Zemzem?
1: Zavallı Zemzem. Yemek onu çok yormuş.

0: İşte Hama şehrine geldik. Burada alışveriş yapıp yolumuza devam edelim.
1: Baba, suyun üzerinde dev gibi değirmenler var.
0: O değirmenler tarihi eser oğlum. Yüzyıllardır aynı yerde dönüp duruyor.
1: Değirmenlerin yanına gidelim mi baba? Lütfen.
0: Sanırım yol arkadaşlarımı kıramayacağım. Sıkı tutunun. Değirmenlere gidiyoruz.
1: Yaşa baba.
2: Arabam gidiyor. Yemek arabam. Yardım edin ne olur.
0: Ha? Koş oğlum, yakalayalım arabayı.
1: Amca, bu araba jet gibi gidiyor.
3: Ben tasarladım. Olacak o kadar.
1: Keşke durması için de bir şeyler düşünseydin. Zemzem, araba duvara çarpacak. Dikkat et.
2: Hayır!
1: Oh baba, iyi ki yetiştin.
0: Ucuz atlattık elhamdülillah.
3: Hızır gibi geldin hemşerim, var olasın.
0: Eyvallah.
1: Kahraman babam benim.
3: Burası Asi Nehri. Su üzerinde gördüğünüz değirmenler çok eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır. Gördüğünüz değirmen, değirmenlerin en büyüğüdür.
1: Haşim amca, büyük olan değirmen dönmüyor mu?
3: Ha? Dönmüyor mu? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Sorun ne Haşim amca?
3: Ben fırıncıyım. Bu değirmen sayesinde unu ütüp ekmek yapıyordum.
0: İşin aksadı desene.
3: Maalesef. Akşama misafirlerim de gelecek. Onlar için 100 ekmek yapmam lazım.
1: 100 mü? Çok fazlaymış.
0: Değirmene gidip bir bakmak lazım. Belki tamir edebiliriz.
1: Peki ya edemezsek?
0: Doğru. Bence her ihtimale karşı başka fırınlardan un bulmaya çalışalım.
3: Müthiş bir fikir.
1: Ben Haşim amcayla un aramaya gidebilirim.
0: Harika. O halde herkes görevinin başına. Marş marş. Vidalar yerinde. Çarklar sağlam görünüyor. Değirmenin dönmesine engel olan bir şey mi var acaba? İyi düşündün Zemzem. Kuş bakışı incelemek faydalı olabilir. Ne gördün Zemzem? Araya tahta parçası sıkışmış. Aferin Zemzem. Kuş bakışı çözdün bu işi. Yakınlardan bir kedi sesi geliyor sanki. Ağaçta yavru bir kedi var. Çok korkmuş baksana. Değirmeni tamir etmeden önce kediyi kurtarmalıyız. Gel canım, gel güzelim. İndireyim seni aşağı. Gel pisi pisi, gel pisi pisi. Korkma lütfen, biz dostuz. Bu böyle olmayacak. Ağaca tırmanıp onu kurtarmalıyız. Az kaldı. Kurtaracağım seni kedicik. O da nesi? Hay Allah. Ayakkabıma bir ulaşabilsem. Eyvah! Dal kırılacak galiba. Elma gibi kala kaldık ağacın dalında Zemzem.
1: Baba, biz un işini hallettik.
0: Çok güzel bir haber oğlum.
1: Peki sen ağaçta ne yapıyorsun?

0: Beni kurtaracak birini bekliyorum.
1: Geldik, geldik Abdullah Usta.
2: Haşim amca, ben de yavru kedi için ekmek...

0: Zemzem, pamuk gibi oldun. Sayende hamurla ayrıldık. Teşekkürler Zemzem.
1: Yavru kedinin ekmeği birazdan pişer.
0: Bunu yavru kediye götürür müsün canım kuşum?

0: Hac yolcularının ekmeklerini hazır ettik çok şükür.
1: Bu ekmekler hacılar için miydi?
0: Evet. Benim ailem yüzyıllardır hacca giden yolculara yemek ikramı yapar. Buradan geçen her hacı adayına sofra açmak bizim aile geleneğimizdir.
2: Ne kadar güzel bir gelenek.
0: Hacılara ikram etmek Peygamber Efendimizin ve dedelerinin de önemsediği bir davranıştı.
1: Ya, bu eski bir gelenek o zaman.
0: Aha.
1: Biz de hacı yolcusuyuz Haşim amca. Sofraya davetli miyiz?
0: Aa, ne kadar güzel bir rastlantı bu.
2: Biz artık ev sahibi olduk Muratcığım.
0: Çok doğru. Hiç kendi ikramını hazırlayan misafir mi olur?
1: İyi ki hacca giderken buraya uğramışız baba. Bu güzel ekmekleri yiyebildiğim için çok mutluyum. Yavru kediyi bu sefer ikna etmelisin Zemzem. Kuşların en yeteneklisi. Bravo Zemzem.
2: Hadi ama kedicik, bu tatlı kuşa güvenmelisin. Hadi gel bana tatlı kedi.
1: İşte oldu. Mükemmel bir kurtarış. Şunlara baksana baba. Ne kadar da mutlu görünüyorlar.
2: Az kaldı. Çıktı çıkacak. Çıktı. Tahta çıktı.
0: Eline sağlık. Değirmen çalışmadan aşağı insen iyi olur.
2: Tamam, geliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Dönüyor.
0: Değirmenin gürültüsü dikkatini dağıtabilir demeyi unutmuşum.
1: Baba, iyi misin?
2: Balıklarla birdir bir oynuyoruz. Katılmak isteyen var mı?
1: Ben istemem. Sağ ol. Bizim işimiz bitti Haşim amca.
0: Ellerinize sağlık. Hac yolcuları da gelmek üzeredir. Her şey için teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Severek yaptık.
0: Karnınız acıktı mı?
1: Hayır. O kadar çok hurma ve ekmek yedik ki bir lokma daha yiyecek yerimiz kalmadı.
0: Afiyet şifa olsun.
1: Hı? Yavru kedinin sesi mi geliyor?
2: Evet o. Zemzem'le oyun oynamaya gelmiş.
0: Anlaşılan minik kedi Zemzem'den ayrılmak istemiyor.
1: Bugün hamur da benden ayrılmak istemiyordu ama elime un dökerek ayrıldık.
2: Ne yapalım yani? Zemzeme de mi un dökelim?
1: Deneyebiliriz bence.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Afiyet olsun Ayşe. Ne yiyorsun?
1: Takule.
0: Hı? Takule mi? Aşure olmasın?
1: Evet, biliyor musun? Bugün biz annemle mutfakta aşure yaptık. Sonra da...
0: Evet.
1: Komşularımıza dağıttık.
0: Peki bize de aşure ayırdınız mı?
1: Ayırdık. Hem de bir, iki, tam iki tane.
0: Anlaşılan annenle mutfakta zaman geçirmeyi seviyorsun.
1: Hem de çok.
0: Sizin mutfakta neler oluyor diye bir soru sorsam herhalde hiç düşünmeden güzel şeyler oluyor dersin.
1: Evet, çok güzel şeyler oluyor. Bizim mutfakta çeşit çeşit yemekler, salatalar, tatlılar, kurabiye ve pastalar yapılıyor.
0: Ama Sevimir mutfağında çok garip şeyler oluyor.
1: Sevimir mutfağı mı? Bu mutfakta neler oluyor ki?
0: Bakalım neler oluyormuş. Sevim mutfağını her zaman tertemiz bırakırdı. Bir sabah kahvaltıyı hazırlamak için mutfağa girdiğinde çok şaşırdı. Bir süre ne yapacağını bilemedi.
1: Neden?
0: Çünkü çöp kovasının içindeki çöp...

0: Kirler etrafa dağılmıştı. Hemen eline bir süpürge alıp yerleri süpürmeye başladı. Bir yandan da bu nasıl olur diye düşünüyordu. Mutfağa çeki düzen verdikten sonra kahvaltıyı hazırladı. Eşi ve çocukları sofraya oturunca da sabah mutfağa girdiğimde çöp kovasının içindekiler etrafa saçılmıştı. Sizce bunu kim yapmış olabilir diye sordu.
1: Sevim Hanım akşam olunca...
0: Evet.
1: Çöpleri dışarıdaki çöp kovasına götürürken yere dökmüş olamaz mı?
0: Ama bu nasıl olur?
1: Şöyle olmuş olabilir. Çöp torbasının altı delinmiştir. Ama Sevim Hanım'ın bundan haberi yoktur. Çöpler o delikten etrafa dağılmıştır. Evet evet, bence böyle olmuştur.
0: Hayır, öyle olmamış.
1: Belki Sevim Hanım'ın eşi ve çocuklarının aklına bir şey gelmiştir.
0: Hayır, onların aklına da bir şey gelmedi. Ama hepsi de komşularının kedisi Tekir'den şüpheleniyordu.
1: Tekir mi?
0: Evet, onu daha önce de birkaç kez mutfağa girerken görmüşlerdi. Özellikle balık pişirdikleri gün Tekir açık pencereden içeri giriyordu. Sevim Hanım bunu yapsa Tekir yapmıştır dedi.
1: Ay çok heyecanlı, sonra ne oldu?
0: Aynı şey ertesi günde oldu. Diğer günlerde de durum pek farklı değildi. Sevim Hanım mutfağa girdiğinde hep aynı manzarayla karşılaşıyordu. Çöpler etrafı dağılmış oluyordu.
1: Sevim Hanım mutfağı her gün temizlediği için çok yorulmuştur. Aslında Tekir'in sahibiyle konuşabilirdi.
0: Zaten Sevim Hanım da Tekir'in sahibiyle konuşmaya karar verdi. Bunun için yan komşusunun evine gidip olanları ona da anlattı ve dedi ki bu işi Tekir'in yaptığını düşünüyorum. Doğrusu kediler çöpleri karıştırmaktan başka ne işe yarar ki? Tekir'in sahibi kedisinin çöp kokusuna karşı alerjisi olduğu için sürekli hapşırdığını, bu yüzden çöp kovalarından uzak durduğunu söyledi. Ayrıca kedilerin çok faydalı hayvanlar olduğunu, fare gibi zararlı kemirgenleri evlerden uzak tuttuğunu da belirtti.
1: Bence de kediler çok faydalı hayvanlar. Ayrıca çok da sevimliler. İşte bak, bu da bizim komşumuzun kedisi. Adı Pamuk. Pamuk.

0: Sevim Hanım daha sonra ne yaptı?
1: Komşusunun söylediklerinden ikna olmamıştı. Eve döneceğiz sabaha kadar nöbet tutmaya karar verdi. Güneş batıp da herkes odasına çekilince mutfağın bir köşesinde beklemeye başladı. Gece yarısı olunca da nöbeti eşi devraldı. Bu şekilde sabahladılar. Günün ilk ışıkları mutfağı aydınlatınca Sevim Hanım ve eşini hayrete düşüren bir olay oldu.
0: Ne oldu ki?
1: Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken bir karga pencereden içeri girdi. Sonra doğruca çöp kovasına yöneldi. Karga çöp kovasını karıştırırken Sevim Hanım'la eşini fark etti. Paniğe kapıldı. Yine aceleci bir tavırla geldiği yerden dışarı çıktı. Bir daha da asla ortalıkta görünmedi.
0: Demek ki o çöpleri etrafa dağıtan tekirdeğiymiş. O aceleci kargaymış.
1: Evet, Sevim Hanım sonunda rahat bir nefes almıştı ama içi de rahat değildi.
0: Neden?
1: Çünkü emin olmadı ve gözleriyle görmediği halde masum bir hayvanı suçlamıştı. Üstelik onun sahibinin sözlerini de dikkate almamıştı.
0: Ama artık çok geç. Sevim Hanım ne yapabilir ki?
1: Hiçbir şey için geç değildir Ayşeciğim. Eğer insan bir hata yapmışsa bunu düzeltebilir.
0: Öyle mi? Peki bunu nasıl yapabilir?
1: Tabii ki özür dileyerek. Sevim Hanım da öyle yaptı. Vakit kaybetmeden komşusunun evine gidip ondan özür diledi. O günden sonra da bir karar alırken hiç aceleyle hareket etmedi. Ayrıca tekir içinde bir ziyafet sofrası hazırladı.
0: Bu sofrada neler vardı?
1: Tabii ki tekirin en sevdiği balık çeşitleri vardı. Nereye gidiyorsun?
0: Bahçeye. Komşumuzun kedisi pamukta mamayı çok sever. Ona mama vereceğim.

0: Yumurcalı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

Evet, evde tadilat var. Günlerdir kafam kazan gibi oldu. Bu gürültüde ödevlerimi yapmam mümkün değil. Şimdi parkta sakin bir yer bulmalı. Allah'ım, bir de bu hayvan çıktı başıma. Ha? Ha? İşte bu.

0: ses de ne böyle? Aleykümselam çocuklar. Hayırdır? Neydi bu böyle?
1: Frisbee oynamak istedik ama nasıl oynanır beceremedik. Üstteki yeşil evden atalım dedik ama...
2: Sen bize öğretir misin Ali abi?
0: Olmaz. Frisbee oynayacak vaktim yok.
3: Lütfen!
0: Hayır, gitmem lazım. Hadi eyvallah.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Sabahtan beri seni arıyorum. Hani bugün bana yardım edecektin? Hadi gel de şu tornede bir fren sistemi geliştirelim.
1: Olmaz Caner. Bugün çok işim var.
0: Ama söz vermiştin. Bu akşam yan mahalledeki çocuklarla tornet yarışı yapacağız.
1: Başka zaman Caner.
2: Evladım, bir yardım et de şunları bizim eve kadar taşıyalım.
1: Biraz acelem var teyzeciğim. Kusura bakma. Yarın söz.

0: Hayırlı günler Ali'ciğim. Ne güzel bir gün. Gel de sana yıllar yıllar önce böylesi bir günde yaşadığım bir maceradan bahsedeyim.
1: Hayırlı günler Ethem amca. Biraz acelem var da şimdi dinleyemeyeceğim maalesef. Hayırlı sabahlar Arif baba. Bir sakıncası yoksa burada çalışabilir miyim?
2: Hayırlı sabahlar Ali. Hayrola, Ethem amcan ne istedi?
1: Bilmem ki. Biraz dalgınım. Ödevlerimi yapmam gerek de.
2: Geç çalış bakalım. Ofisin seni bekler.
1: Yeter ama artık. Hadi git.

0: İşte, imkansız görünüyordu ama bütün ödevlerimi bitirmeyi başardım. Ha? Hayırdır inşallah.
1: Bugün için sana bir bilmece hazırlamıştım Ali. Şifresini çözmen için bir şiir. Ödevlerini bitirdiysen bir bak.
0: Bitirdim Arif Baba. Hemen bakıyorum. Ödevlerle uğraşmaktan biraz yorgunum aslında. Ama ne olacak ki? 5 dakikada çözerim bilmeceyi. Sonra gider dinlenirim. Ha? Ha? Ben hep yanındaydım ama belki hiç görmedin. Çünkü çıkmadın benim yüksek yeşil evime daha önce. Oysa ben görürdüm seni hep oynadığın vadide. Şimdi evimi bulursan bulacaksın kendine gerekli kelimeyi de. Yeşil evim diyor. Yeşil ev. Bunu daha önce nerede duydum?
2: Aa! Üstteki yeşil evden atalım dedik ama.
0: Ha? Tabii ya. Çocuklar söylemişti. Parkın üzerinde yeşil bir ev mi var yani? Görürdüm seni hep oynadığın vadide. Allah Allah. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiş. Gidip ne olduğuna bakmak hayırlı olacak.

0: Bir yeşil kulübe de burada. Yeşil bir köpek evi. Belki de şiir bir köpeğin ağzından yazılmıştı. Merhamet. Demek aradığım kelime bu.
1: Aferin Ali. Bu bilmeceyi de hızlıca çözdün.
0: Peki bugün bu kelimeyi bulmamı neden istedin Arif Baba?
1: Burada bir zamanlar yaşayan hayvanı soğukta bulmuş park bekçisi. Soğukta, yağmurun altında olmasına rağmen daha kötü durumdaki bir köpeği sarmalamaktaymış Merhamet. Adını o yüzden koymuşlar. Merhamet etmek, sana ihtiyacı olanlara şefkat göstermek, acımak demektir Ali.
0: Benim gitmem gerek Arif Baba. Sabah ihmal ettiğim dostlarımla ilgilenmeliyim.

0: Tamam. Sen kazandın, tamam. Al bakalım. İşte yeni evin. Ben de her gün gelip yemeğini verip seninle oynayacağım. Senin ismine hemen karar vermeyelim. İyice tanıştıktan sonra koyalım. Ne dersin? Hayret, yoruldu.
1: Hadi bakalım biz de gidelim artık. Sen ne durumdasın?
2: Hay Allah.

0: olsun kardeşim?
1: Ya o değil de benim aklıma bir şey takıldı.
0: Neymiş o?
1: Arapça neden ters yazılıyor?
0: Ters mi?
1: Evet, hani sağdan sola yazılıyor ya.
0: Ha, onu soruyorsun. Bilmem.
1: Biz Türkçeyi tersten yazsak ne olurdu acaba?
0: Okuyamazlardı.
1: Bir dakika.
0: Ben bu bakışı hiç sevmiyorum ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sen ne zaman böyle baksan altından tuhaf bir fikir çıkıyor.
1: Yo, hiç de tuhaf değil.
0: Bir fikir var yani.
1: Şey, var, evet.
0: Söyle bakalım, neymiş o fikir?
1: Türkçe bir şeyler yazacağız ama yazıyı biraz karıştırıp okunmaz hale getireceğiz.
0: O ne ya?
1: Yani şifreleyeceğiz yazıyı.
0: Al işte, tuhaf olmayan fikre bak, ben gidiyorum.
1: Eminim şifremi çözemezsin.
0: Tamam be, şifrele bakalım.
1: Hey be, dedim sana tuhaf değil diye.
0: Kabul etmem, tuhaf olmadığı anlamına gelmez.
1: Neyse tamam, hemen bir yazı hazırlıyorum. Sabahtan beri deyip duruyorsun da orada yazmıyor Emin.
0: Demek ben bu yazıyı çözemem ha?
1: Ha?
0: Çözdüm. Emin bu yazıyı çözemez. Çünkü bu yazı şifreli. Her kelimenin ilk ve son harfinin yerini değiştirmişsin. Bak aklıma ne geldi.
1: Ne geldi?
0: Biz de bir şifre belirleyelim. Sonra Hakkı Baba'ya, Fatma Abla'ya ve Selim Hoca'ya birer mektup yazalım. Bakalım çözebilecekler mi?
1: Çok iyi ya.
0: Hadi gidip kağıt kalem getirelim.
1: Hadi.
2: Oh, şu çaydaki demliliğe bak be.
3: Sen de her çaya aynısını diyorsun Hakkı Baba.
4: Çay olsun da.
2: Çay dediniz de aklıma geldi. Emin nerede yahu?
3: Çay ve Emin.
4: Ne alaka?
2: Şaka ya.
3: Emin'le Selim medresedeydiler. Ellerine birer kağıt kalem almışlar, harıl harıl bir şeyler yazıyorlardı.
2: Allah Allah. Ne yazıyorlar acaba?
4: Dersle alakalıdır.
3: Yo, sordum da sürpriz dediler.
2: Sürpriz mi? Kime?
3: Bize.
2: Bize mi?
3: Evet, bize.
2: Hayır olsun diyelim.
0: Hadi bakalım, şu zarflara isimlerini yazalım.
1: O iş bende.
0: Ne kadar zamanda çözecekler acaba?
1: Hiç belli olmaz. Belki de çözemezler. Bu Hakkı Baba'nın.
0: Emin misin?
1: Sensin o. Bu tamam. Diğerini ver.
0: Aman karıştırma.
1: Sen beni dünkü çocuk sandın herhalde.
0: Yok ya, estağfurullah. Uyarayım dedim sadece. Ayette de demiyor mu? Uyar, uyarmak fayda verir diye.
1: Allah razı olsun. Sen uyarını yaptın ama merak etme. O iş bende.
0: Peki, öyle olsun bakalım. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar.
0: Hoş bulduk Hakkı Baba.
4: Bize sürpriziniz mi var yoksa?
1: Nereden anladın Fatma abla?
0: Ben anladım Fatma ablanın nereden anladığını.
2: Islık seni ele verdi Selim.
3: Allah Allah. Anlaşılmasın diye yapmıştım halbuki.
0: Neyse, madem herkes biliyor hemen konuya girelim.
1: Evet, size şifreli birer mektup hazırladık.
2: Şifreli mektup mu?
0: Evet, bakalım çözebilecek misiniz?
3: İlk çözene ne var?
1: Leblebi.
3: Leblebi mi?
0: He? Leblebi mi?
4: Ödülden senin de mi haberin yok Emin?
0: Yoktu inan ki Fatma abla. Ama neden olmasın? Biz gidiyoruz. Herkes tercümesini bir kağıda yazsın.
4: Tamamdır Emin.
3: Heyecanlandım ha.
2: Ben de heyecanlandım. Bakalım ne olacak?
4: Her kelimenin baştan ikinci harfini sondan ikinci harfiyle değiştirmişler. Bakalım ne yazmışlar? İlminle, bilginle bizleri aydınlattın. Daima yanımızda oldun. Allah senden razı olsun. Yaptığın tesbihler yaptığımız zikirlerin vesilesidir. Ne tesbihi ya? Yoksa... Hay Allah!
3: Bak hele sen şu haylazlara ya. Her kelimenin ilk harfini sonraki kelimenin ilk harfiyle değiştirmişler.

0: akıllı çocuklar. Bakalım ne yazmışlar.
1: Bize kitapları sen sevdirdin. Okumayı senin sayende sevdik. Ne kadar dua etsek azdır. Allah senden razı olsun.
2: Allah dükkanına bereket versin inşallah.
3: Dükkan mı? Ne dükkanı ya? Burası cami.
1: Var bu işte bir karışıklık.
4: Kime yazmış olabilirler? Kitap, okumak, dükkan.
1: Ha! Şimdi anladım. Siz var ya siz.
5: Bayağı da karışık. Ha? İlk harfleri alfabede kendinden sonra gelen harfle. Son harfleri de kendinden önce gelen harfle değiştirmiş bunlar. Bakalım ne yazmışlar. Bize sadece bir hoca değil, abi, arkadaş, yoldaş oldun. Öğrendiğimiz her kelimede hakkın var. Allah senden razı olsun. Arkanda namaz kılmak kadar güzel bir duygu yok. Namazları ben kıldırmıyorum ki. Selim kıldırıyor. Kesin karıştırdılar mektupları.
2: Fatma, al mektubunu, ver mektubumu.
6: İyi de bendeki mektup senin değil ki.
2: Hadi ya. Kimin?
6: Hakkı babanın.
2: Benim mektup kimde o zaman?
5: Ben de. Al bakalım.
2: Karma karışık olmuş ortalık.
5: Bak sen şu bizim çocuklara. Hem şifreleri çözmeye uğraştık, hem de mektupların sahiplerini bulmaya.
6: Herkes birbirinin mektubunu okuduğuna göre şimdi de kendi mektuplarımızı okuyalım bari.
2: Doğru.
5: Hadi bakalım. Gelsin birer demli çay.
2: Zehra! Çaylar 3 oldu.
6: Kaçtı ki?
2: 0.

0: Ne duygusal çocuklar şu Emin'le Harun.
1: Sorma ya. Utanmasam ağlayacağım şimdi.
2: Ben ağladım bile.
0: Ne yapalım biliyor musun Hakkı Baba?
2: Ne yapalım?
0: Diyorum ki biz de onlara duygularımızı içeren bir mektup hazırlayalım. Bir de şifre koyalım onların yaptığı gibi.
1: Evet ya. Madem onlar böyle güzel sözlerle bizim gönlümüzü aldı, biz de onların gönlünü alalım.
2: Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar?
0: Ne yapalım Hakkı Baba?
2: Biz de onlara gönül alıcı bir mektup yazalım.
1: Şifre de koyalım mı?
2: Koyalım.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Çok iyi ya.
3: Okudular mı acaba? Bilmem.
2: Okuduk, okuduk.
3: Aa, Hakkı Baba.
2: Gerçi biraz zor oldu ama.
3: Dedim ben şifreler zor diye.
0: Zor mu? Benim mektubu Hakkı Baba'ya, onunkini Fatma'ya, Fatma'nınkini bana vermişsiniz.
3: Of Harun ya, hani Emin'din?
4: O sensin dedim ya, ben Harun'um.
0: Neyse, alın bakalım size bir mektup. Fatma ablanızın da selamı var. Bakalım şifreyi çözebilecek misiniz?
3: Aa, süper! Allah razı olsun.
2: Sizden de. Hadi bize müsaade.
4: Şifre işi tamam. Hadi oku da dinleyelim.
3: Tamam. Emin ve Harun, sizler çok akıllı, bir o kadar da yüreği güzel çocuklarsınız. Bizler için söylediğiniz güzel sözler için Allah razı olsun. Birbirine güzel sözler söyleyen her iki cihanda da sevilir. Biz sizi çok seviyoruz. Umarız Allah da çok sever. Gözlerinizden öpüyoruz. Hakkı, Selim ve Fatma. İşte şifre bu Harun. Sevgi.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Hayırlı sabahlar Sara.
1: Hayırlı mı bilemiyorum Kura.
0: Hayırlı tabii. Bugün okuldan sonra pikniğe gideceğiz.
1: Of, işiniz gücünüz eğlenmek.
0: Yavaşlasana, Dura'yı alacağız.

0: yüzünü buruşturma Sara. Erken yaşlanmak istemezsin değil mi?
1: Sayende erkenden yaşlandım Nazlı.
0: Ha? Hmm. Dün gece bir problemi çözememiş de.
2: Al sana bir problem daha.
1: Asla çözüm olmayan tek problem sensin Hayta.
3: Hayırlı sabahlar çocuklar.
4: Hayırlı sabahlar profesör.
3: Neyiniz var çocuklar?
0: Büyük bir problemimiz var profesör.

0: duruyorsunuz? Pikniğe gitmiyor muyuz?
1: Ben iyi hissetmiyorum. Siz gidin.
2: Ben de çok yorgunum.
3: Ben açım.
4: Ben yokum.
2: Üzgünüm.
0: Ama neden?

0: Kolay gelsin nene.
1: Sağ ol evladım.
2: Siz bugün piknik yapmayacak mıydınız?
0: Evet ama... Hevesimiz kaçtı, vazgeçtik.
2: Neden peki?
0: Aslında güne güzel başlamıştık ama sabah... Sara'nın morali bozuktu. Sonra bizim de moralimiz bozuldu. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda hepimiz üzgün olduk. Ama seni görünce hemen mutlu oluyorum nene.
2: Çünkü ben seni görünce mutlu oluyorum.
0: Mutluluk bulaşıcı mı yani?
2: Bütün duygular bulaşıcıdır yavrum. Biri mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Biri üzülürse biz de üzülürüz.
0: Doğru. Sara üzgün diye biz de üzüldük. O zaman ben hep gülümserim. Arkadaşlarım da beni görünce gülümserler.
2: Tebessüm sadakadır demişler ya evladım. Güler yüze muhtacız hepimiz.
0: Gülümsemek hem kolay hem faydalı. Üstelik bulaşıcı.
2: Bizler birbirimizin aynasıyız evladım. Başkasının gözünden kendimizi görürüz.
0: Gözlerinde kendimi görebiliyorum nene. Gerçekmiş.

0: Yine saçım bozuldu. Şöyle güzel bir taç işimi görürdü. Tam da şöyle güzel bir taç. Ah, bakalım nasıl olmuş. Ayna yok. Aynam gitmiş. Nerelerdesin nazlı aynam benim? Eyvah, geç kalıyorum. Çok mu yakıştı? Ne kadar güzel.
1: Çok işte. Çok. Kırmızı çiçeğin tadı kadar güzel.
0: Tam olarak ne kadar yakıştı? Sen söyle Sara. Tacım ne kadar yakıştı bana? Çabucak bir hesap yapabilirsin sen.
2: Dur bakayım. O kadar yakıştı ki ben bile hesaplayamıyorum Nazlı.
0: Bir daha asla kendimi göremeyeceğim.
3: Üzülme Nazlı. Bana bak.
0: Çok şirinsin Kuracığım ama.
3: Gözlerime bak Nazlı.
0: Sana bakamam Kura. Benim kendimi görmem lazım. Ölüyorum meraktan.
3: Kendini benim gözümden görebilirsin.
0: Ha? Ah, görüyorum. Çok yakışmış.
4: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba profesör.

0: Sen beni çok kilolu gösteriyorsun.
1: Ay. Sen bana bakma Nazlı.
2: Evet hanımlar beyler, pikniğe gitmiyor muyuz?
0: Tamam, şu üstüme başıma bir çeki düzen vereyim gideriz. Hı?
3: Hı? Olmaz. Hı? Gidemeyiz.
4: Neden ama?
3: Nazlı'nın aynasını bulamazsak hiçbir yere gidemeyiz.
2: Doğru söze ne denir?
0: Ah, bulabilir miyiz gerçekten? Hı? Hı?
3: Hı? Söyle bakalım, aynayı en son ne zaman gördün?
0: Onu en son bu sabah gördüm.
2: Kaç gibi?
0: Bilemiyorum. Okula gelirken işte.
1: Neredeydin? Konuş. Hatırla.
5: Etrafta dikkatini çeken bir şey var mıydı?
4: Lezzetli otlar var mıydı mesela? Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Saçım bozuldu. Şöyle güzel bir taç işimi görürdü. Tam da şöyle güzel bir taç. Hatırladım.
2: Ha?
0: Aynaya bakarken arkada çiçekleri gördüm.
3: Hangi çiçekleri?
0: Tacımdaki çiçekleri.
5: Bu zamanda çiftlik yolundakiler açıyor.
3: Gidelim.

0: Bu kabuğu daha önce görmemiştim. Lezzetli mi acaba?
1: Dur! Dalyan dur! Sakın yapma! Nazlı aynama benim.
0: Emin olmak istedim.

0: kadar güzelsin.
1: Ayna bulunduysa artık gidebilir miyiz?
0: Hayır, gidemeyiz.
2: Ha?
0: Hop. Şimdi Pip.

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak, bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım, ah! Neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?

0: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
0: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
0: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
0: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
0: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan tedbirimizi alır. Takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
0: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
2: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: bebek geliyor.
1: Oh, bugün çok yoruldum. Annemden bana masaj yapmasını isteyeceğim. Yumuşacık yüzgeçleriyle masaj yapar bana. Anne!
2: Ha?
1: Bunlar? Bunlar da ne? Tam da zamanında çaldı zil. Şunlara bakın. Bir sürü hediye almışlar bana. Girin, girin, girin. Girin.
3: Dostum, biz geldik.
1: Bugün sürprizler üst üste geliyor. İçeri girin. Annem ve babam bana bir sürü hediye almış.
3: Bir sürü paket.
4: İçinde oyuncaklar olmalı.
1: Bunun içinde de geçen gün beğendiğim tenis seti var bence.
4: Meraktan şişeceğim. Oy, şiştim işte.
1: Tamam tamam, kimse şişmesin. Hediyeleri açıyoruz.
0: Hey!
1: Bu minicik şey de ne?
3: Şapka olabilir mi?
4: Sanmam. Bu kuzenim Paf'ta da var.
1: O zaman Paf bunun ne olduğunu bilebilir. Ona mı sorsak?
4: Ona sorsak da bize cevap veremez. Verse de biz anlayamayız.
3: Neden ki? Konuşamıyor mu?
4: Yani o konuştuğunu sanıyor. Agudu bugudu.
3: O bir bebek balık. Ve bu şey de bir bebek zıbını.
1: Allah Allah. Bu nasıl karıştı ki buraya? Neyse, bir yanlışlık oldu bence.
3: Her neyse, diğer kutulara bakalım. Burada minik bir şey var. Bu bir emzik.

0: Bu nasıl olur? Bu emzik bebek balıklar için.
1: Ve süt içmek için biberon.
2: Bunun tek bir anlamı olmalı.
0: Hayır, olamaz. Puf.
3: Vuhuu.
0: Au.
2: Sen de bize katılsana güçlü.
3: Güçlü, neyin var dostum?
0: Dünkü hediyelerin kime ait olduğunu öğrendim.
3: Kim içinmiş?
0: Ben oyuncaklarımın dişlenmesine hazır değilim.
4: Kardeş geliyor.
0: Evet, olamaz, olamaz. Annem ve babam minicik, tatlı mı tatlı bir kardeşin olacak dedi.
2: Ay, bu çok tatlı. Düşünsenize, minicik yavrucuk bir köpek balığı.
0: Bıraksana kardeşim. Bırak, bırak.
3: Hey, güçlü.
0: Sadece hayalmiş. Evde bebek bir balık istemiyorum.
1: Aslında bebekler çok şirin oluyor. Bir kere kuzenim Paf bize gelmişti. Sonra odama bir girdim ki ne olmuş? Tüm oyuncaklarımı ısırmıştı. Üstelik hepsini ağzına sokmuş. Hepsi ıslaktı.
3: Çünkü o bir bebek.
5: Hayırlı olsun güçlü. Bu ne güzel bir haber. Kardeşin olacakmış. Ve Puf'un kuzeni onun oyuncaklarını isteyerek ısırmadı. Sadece dişleri kaşınıyordu.
0: Ama öğretmenim, bir görseydiniz annem ve babam onun için bir sürü hediye almışlar.
5: Neler almışlardı?
0: Biberon, zıbın, emzik.
5: Bebeğin ihtiyaçlarını almışlar. Tıpkı senin ihtiyaçların gibi. Kalem, defter veya oyuncak.
3: Bak, böyle böyle yüzgecini yere vuracaksın. Sonra hop uçuyoruz.
2: Ay, öğrendim galiba. Teşekkürler kardeşim.
1: Güçlü. Belki de kardeş sahibi olmak düşündüğünden çok daha eğlenceli ve iyidir.
3: Aa, dikkat et, taş!
2: İyi misin kardeşim?
6: Ay, kardeş olmak gerçekten çok özel.
0: Galiba haklısınız öğretmenim. Düşünsenize, kardeşim olduğunda ona bisiklet sürmeyi öğretebilirim.
3: Senden öğreneceği çok şey var dostum. Sen iyi bir abi olacaksın.
5: Hatta kardeşin için belki biz de bir hediye hazırlayabiliriz.
0: Bu çok güzel olur öğretmenim. Ama ne?
6: Ninni.
1: Bebekler ninniyle uyur.
5: Ona bir ninni yazalım. Hadi başlayalım.

0: zıplar zıplar. Top.
1: Hayır hayır, canlı bir varlık.
0: Ay, ıslanacağım şimdi. Çekirge, çekirge.
1: Hayır hayır, havuç sever.
2: Balon patlıyor.
0: Buldum. Havuç yiyorsa, zıplıyorsa, tavşan, tavşan.
3: Bildi.
4: Güzel tarif et bana güçlü, ha?
5: O iş bende dostum. Sıcak.
4: Buldum, çay.
5: Hayır, sarı renkli parlak.
4: Sarı renkli parlak, bir de ninemin küpeleri.
5: Hayır hayır, ısıtır, yuvarlak.
2: Süre doldu.
4: Olamaz, ıslandım.
5: Güneş, güneş, bilemedin ki.
6: Islanmayı dert etme kapır, zaten suyun içindeyiz.
4: Yengeç yine çok haklı.

0: haklısın.
1: Oo, incilerim. Epey geç olmuş. Hadi herkes çadırlarına.
2: Yo, bir oyun daha oynayabilir miyiz lütfen?
1: Puf, bu geceki 5. oyunumuz.
2: Lütfen öğretmenim, lütfen. Yakalamaca, ha? Ne dersiniz arkadaşlar?
3: Benim çok uykum geldi yavru balıklar. Size iyi geceler.
4: Biz de uyusak iyi olur Puf. Yarın oynarız bence.
0: Ben uyudum bile. Öğretmenim, ben Puf'la bir kez yakalamaca oynamak istiyorum.
1: Tamam, sadece bir kez. Hadi başlayın.
2: Yaşasın. O zaman şimdi seni yakalayacağım. Yakaladım.
0: Yakaladım. Puf, ben de uyumalıyım.
1: Sen de çok yoruldun Puf. Hadi artık çadırına geç ve dinlen, olur mu incim?
2: Ama ben tek başıma uyumam ki. Yengecin çadırında uyurum belki. Oy, sanki gök gürlüyor. Ah tamam, şimdi sustu. Burada da uyuyamam. Burası rahat değil. En iyisi güçlünün çadırı. Oy, güçlü çok hareketli uyuyor. Kafama kuyruk çarptı. Burada da uyuyamam. Dostum Kıpır.
0: Yani evet, dünyayı kurtaran balık benim.
2: Bana mı dedin dostum?
0: Elbette, ben kahramanım.
2: Uyurken bile konuşuyor. Burada da uyuyamam. Tek de uyuyamam.
1: İncim, neden hala çadırına geçmedin?
2: Öğretmenim, aslında ben tek başıma uyuyamıyorum.
1: Yatağın mı rahat değil?
2: Bilmiyorum, denemedim ki. Kıpır'la uyumayı denedim, sürekli konuşuyor. Güçlü kuyruğunu hareket ettiriyor. Ama yine de herkes tek başına çok rahat uyuyabiliyor.
1: Demek ki herkesin bir uyuma şekli var. Ben sana eşlik edebilirim. Sen uyuyana kadar sana bir hikaye anlatayım.
2: Çok teşekkür ederim öğretmenim.
1: Söyle bakalım, en rahat yatak hangisiydi?
2: En rahat yatak burası öğretmenim. Ama siz yanımda kalın. Çünkü ben tek uyuyamam. Hem burası çok karanlık.
1: Artık karanlık değil. Gece lambanı yaktım.
2: Evet, artık değil.
1: Şimdi yavaşça gözlerini kapat. Ben de sana bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar bulutların en üstünde bir saray varmış.
2: Bulutların en üstünde bir saray. Yatağım sanki bulutların üzerinde.
0: Hala uyuyor mu? Puf!
2: Hey! Sabah olmuş. Tek başıma uyumuşum. Başardım!
5: Neyi başardın Puf?
2: Tek başıma uyumayı.
1: Aferin Puf.
0: Neler olduğunu hala anlamadım.
2: Bunu size bir şarkıyla anlatayım.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bu böyle gitmez. O manavı oradan uzaklaştıracağız.
1: İyi de patron nasıl?
0: Bilmiyorum şaşkın. Bir...
2: Yaşasın. Bunu da aldım. Hepsini alacağım. Tüm iş yapan dükkanlar benim olacak. Hepsi, hepsi, hepsi. En çok ben para kazanacağım.
0: Artık biliyorum. Karpuzcunun hakkından gelecek adamı buldum. Adamın para hırsını kullanacağız.
1: Para verip karpuzcuyu mu dövdüreceğiz?
0: Ne diyorsun şaşkın? Bizde para mı var?
1: Evet, hiç paramız yok. Nasıl olacak peki?
0: Adama karpuzcunun dükkanını göstersek yeter. Gerisini o halleder.
2: 550, 560, 570, 580. Çekil ayağımın altından. Seninle mi uğraşacağım? İşim gücüm var. Kaçta kalmıştım ya? Bak, unutturdun bana. Ne diyorsun sen ya? Git başımdan. Oyun oynayacak vaktim yok. 10, 20, 30, 40.
0: Bunu sen istedin.
2: Yandım anam. Ay yaz kedi. Seni bir yakalarsam görürsün gününü.
0: Ah.

0: Hemşerim, kaç para?
1: Ne kaç para birader? Domates mi, karpuz mu? Ne istiyorsun?
0: Komple kaç para? Dükkanı kaça verirsin bana?
1: Yok kardeşim, dükkan satılık değil.
0: İstediğin kadar para veririm. Git kendine başka yerde dükkan aç. Burayı bana bırak.
1: Kardeşim, ne laftan anlamaz adamsın. Satmıyorum.
0: Senden öncekiler de böyle demişti. Ama hepsinden aldım. Bak, yanına dükkan açarım. Fiyat kırarım. Batarsın, kendin gitmek zorunda kalırsın. Gel güzellikle sat şu dükkanı bana.
1: Elinden geleni ardına koyma. Dükkan mükkan yok sana.

Gel vatandaş, gel. Fiyatlar yarıya indi. Fırsatı kaçırma. Paranı boşa harcama, gel.

0: Gel vatandaş gel. Patron çıldırdı. Bedava bunlar, bedava. Her şeyde %80 indirim.
1: Bu domatesler ne böyle? Hepsi çürük çarık. Hı? Yarı fiyatına deyip çürükleri doldurmuşsun. Paramı geri ver.
0: Tamam, hadi hiç para istemiyorum. Gelin istediğinizi alın. Yeter ki bu adamdan alışveriş yapmayın.
2: Çürük sebzelerini alalım da zehirlenelim, değil mi? Ay, hiç utanma yok bunda.
3: Hastane masraflarını da karşılayacak mısın?
0: Acele edin. Çabuk.

0: Aferin. Bak gözüm tuttu bu adamı. Kafası çalışıyor. Gidip huzurla uyuyabiliriz. Yarın karpuzcunun işi bitmiş olacak.
1: Alo, zabıta mı? Evet, bir ihbarda bulunmak istiyordum. Ulu caminin karşısındaki manavlardan biri çürük meyveler satıyor. Zehirlenip duruyoruz. Görevinizi yapsanıza kardeşim. Niye denetleyip kapatmıyorsunuz bunları? Ben kim miyim? Bir vatandaş. Lütfen kapatın o dükkanı. İyi günler.
0: Koş şaşkın koş. Film başlıyor.
2: Film mi? Ne filmi patron?
0: Manav savaşları.
1: Gel vatandaş gel. Bakın bakalım sağlığınızla nasıl oynuyorlar.

0: Aferin. Yerler tertemiz.
1: Yerimi yiyoruz şefim. Sebzeleri kontrol etsene.
0: Sen işine bak.
1: Ne?
2: Ama nasıl olur?
0: Çok güzel. Taze ve lezzetli. Şimdi de geveze manavın dükkanına bakalım.
3: Bunların hepsi çürük.
4: Bir daha senden hiç bir şey almayacağım.
0: Dükkanını mühürlüyorum.
1: Vay başıma gelen. Ama nasıl oldu bu?
5: Cesur, Cesur uyan.
6: Ne oldu?
5: Şu yeni manav Süleyman'ın kilidini kırdı. Dükkandaki meyveleri kendi dükkanına götürdü. Çürük meyveleri de Süleyman'ın dükkanına koydu.
6: Anlaşıldı. Hadi herkesi uyandıralım.
7: Olmuyor arkadaşlar. Bu kilidi açamıyorum.
8: Çekilin. Ben hallederim. Alsın. Yandım.
6: Böyle olmaz arkadaşlar. Tamamen açamasak da açacağımız kadar esnetemez miyiz?
1: Ben bir deneyeyim. Acele edin. Zor tutuyorum. Herkes çıktı mı? Artık dayanacak gücüm kalmadı.
6: Bırakabilirsin. Diğer kapıyı da tutabilecek misin? Bunları diğer dükkana taşımamız lazım.
1: Hiç sanmıyorum. Biraz dinlensen belki.
8: Tosun, iyi misin? Kafanı bir yere vurmadın değil mi?
9: Dostum, aksiyon bizim işimiz. Çekil kenara lütfen. Minikciğim, rica etsem kapıyı birazcık açabilir misin? 10 saniye tutsan yeter. Bırakabilirsin.
1: Battım, bittim. Tüm param gitti. İflas ettim. Niye geldim ki buraya? Ha? Tanıdım seni. Sen getirdin beni buraya. Seni bir elime geçireyim. Bak gör sana neler ediyorum.
10: Bu insanlar da bir garip durup dururken koşmaya başlıyorlar. Ne dediği de anlaşılmıyor.
2: İçimden bir ses koşmamız gerektiğini söylüyor.
10: Niye patron? Yarış mı yapacağız? Birincinin ödülü ne?
1: Sana göstereceğim gününü kedi.
2: Aç şaşkın aç.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ya Bera?
1: Bir dilim kuru ekmek. Ayla ve Bera sabah erkenden kalktılar. Birbirlerine gülümseyerek günaydın dediler ve yüzlerini yıkadıktan sonra koşarak mutfağa gittiler. Burunlarına çok güzel bir koku geldi. İki kardeş kokunun geldiği yere doğru yürüdüler. Anneleri kahvaltı hazırlıyordu. Burunlarına gelen bu koku yumurtalı ekmeğin kokusuydu. Enfes görünüyordu. Ayla ve Bera anne ve babalarına da günaydın dediler. Ayla annesine,
2: "Kahvaltı için bakkaldan ekmek alayım anneciğim?"
1: diye sordu. Annesi ise evde dünden kalan ekmeklerin bayatladığını ve onlardan yumurtalı ekmek yaptığını söyledi. Elinde kalan bayat ekmekleri de göstererek, "Bunları da israf olmaması için değerlendirmeliyiz," dedi. Ayla ve Bera yumurtalı ekmeği çok sevdiklerinden daha da büyük bir iştahla oturdular sofraya. Afiyetle kahvaltılarını bitirdiler. Tabaklarında hiç yemek bırakmadılar. Bu güzel nimetleri kendilerine bahşeden Yüce Allah'a şükrettiler ve annelerine "Ellerine sağlık, teşekkürler anneciğim." diyerek sofradan kalktılar. Dışarıda güneşli, sımsıcak bir hava vardı. Bu güneşli güzel günü değerlendirmek için heyecanla koşturarak bahçeye çıktılar ve oyun oynamaya başladılar. Ayla Bera'ya dokundu ve
2: "Ebe!"
1: diye bağırdı. Ayla koşmaya, Bera kovalamaya başladı. Tatlı gülümsemeler eşliğinde bir o yana bir bu yana koşuşturan iki kardeşin kahkahaları bahçeyi sardı.

0: Öğlen olmuştu. Ayla ve Bera ezan sesiyle birlikte oyuna ara verdiler. Namaz vakti geldiğinde babalarıyla birlikte camiye kadar ona eşlik ettiler. Yol boyunca el ele tutuştular. Manav amca her zamanki gibi meyve sandıklarını diziyordu. Bera,
1: "Elmalar ne kadar güzel, kocaman!"
0: dedi. Ayla,
2: "Ne kadar parlak ve kırmızı, öyle değil mi baba?"
0: dedi. Duyduklarına istemeden kulak misafiri olan Manav amca, kendisine doğru yaklaşan Ayla ve Bera'ya tezgahına dizdiği elmalardan birer tane silerek ikram ettikten sonra,
3: "Nasıl? Taze, öyle değil mi çocuklar?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera aynı anda soruya cevap verdiler.
4: "Evet, çok taze ve o kadar da lezzetli."
0: dediler. Bu tatlı sohbetin soru cevap kısmı bittikten sonra bir soru da babalarından geldi.
3: "Evet çocuklar, bir şey unutmadınız mı?"
0: diye sordu. Ayla ve Bera bu sorunun cevabını zaten biliyorlardı. Hiç zorlanmadan aynı anda cevapladılar.
5: "Teşekkürler Manav amca."
0: Ayaküstü ufak tatlı bir sohbetten sonra selamlaşıldı ve yola kaldıkları yerden devam ettiler. Ayla ve Bera cami avlusuna geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Elma ağaçlarının meyve verdiğini gördüler. Her yer elma ağaçlarıyla doluydu. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyordu. Ayla ve Bera gördükleri manzara karşısında çok şaşırdılar. O sırada birkaç güvercin cami avlusuna kondu. Toprağı eşelediler. Çimlerin arasında yiyebilecekleri bir şeyler aradılar. Gagalarını toprağa vurdular ama kursaklarına göre bir şey yoktu. Hayvanları çok seven iki kardeş güvercinleri görünce onları izlemeye koyuldular. Bera kuşları kardeşine göstererek
1: "Ayla, kuşlar ne yapıyor böyle?"
0: diye sordu. Ayla gözlemlediği güvercinlere bakarak
2: "Bence yemek arıyorlar."
0: diye cevap verdi.
1: "Ama burada onlar için yiyecek bir şey yok ki,"
0: dedi Bera. Güvercinler Ayla ve Bera'yı görünce yanlarına doğru yürüdüler. Sanki onlardan yiyecek ister gibi bir halleri vardı. Ayla, kardeşi Bera'nın üzüldüğünü anlamıştı. Çevresine bakınıp çözüm aradı. O da ne? Hemen yanında kocaman bir elma ağacı olduğunu hatırladı. Oradan elma toplayıp güvercinlere yedirebiliriz diye düşündü. Ve kardeşine,
2: "Evet haklısın, yerde yok ama bak ağaca,"
0: deyip elmaları gösterdi. İki kardeş çok heyecanlandılar. Fakat ağaca yetişmeleri zordu. İkisi de dallara uzanamadı. Ayla'nın parmakları daldaki elmaya değiyordu ama bu elmayı daldan kopartmasına yetmedi. Ayla kardeşini belinden tuttu ve elmanın olduğu dala doğru kaldırdı. Bu sayede birlikte ağaçtan bir elma koparmayı başardılar. Koca kırmızı bir elmayı kopartıp güvercinlerin önüne koydular. Büyük bir hevesle güvercinlerin karınlarını doyurmalarını beklediler. Fakat elma güvercinlerin yiyebileceği bir yem değildi. Güvercinler bir elmaya, bir aylaya

0: bir de Bera'ya baktılar ve kaldıkları yerden toprağı eşelemeye devam ettiler. Bera hüzünlü bir sesle,
1: "Acaba kuşlar elma sevmiyor mu?"
0: diye iç geçirdi. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler. Ayla'nın aklına okuduğu hikaye kitabındaki güvercine buğday veren koca yürekli minik kahramanın hikayesi geldi. Bera'ya seslenerek,
1: "Bir avuç buğdayımız olsaydı keşke,"
0: dedi. "Hey, bu bir buğday." Ayla ve Bera bir avuç buğdayı caminin avlusuna serpiştirdikten sonra güvercinlerin büyük bir iştahla buğdayları yediklerini gördüler. Fakat güvercinler öyle acıkmıştı ki etrafa serptikleri buğday taneleri hemen bitiverdi. Bu durum karşısında Bera, kuşların yiyebileceği başka ne olabilir ki diye düşündü. Birden Bera'nın aklına sabah annesinin kenara ayırdığı bayat ekmekler geldi. Sevinçle
1: "Buldum!"
0: diye bağırdı. O sırada babaları camiden çıkıp Ayla ve Bera'nın yanlarına geldi.
2: "Yine ne buldun güzel oğlum?"
0: dedi. Bera büyük bir heyecanla hemen cevap verdi. Güvercinlerden bahsetti. Evdeki bayat ekmekleri onlara yedirirlerse karınlarını doyurabileceklerinden de bahsetti. Ayla da kardeşini destekledi. Babaları Ayla ve Bera'nın bu güzel düşüncesini duyunca çok sevindi. Birlikte evin yolunu tuttular. Annelerine de avludaki güvercinlerden bahsettiler. Merhametli olup yardım etmek istemeleri anne babalarını çok mutlu etmişti. Bayat ekmekleri ıslatıp bir kaba koydular. İkindi vakti olduğunda Ayla ve Bera ellerindeki bayat ekmeklerle güvercinleri doyurmak için tekrar cami avlusuna geldiler. Ekmekleri güvercinlerin önlerine doğru serptiler. Karınları aç olan güvercinler önlerine serpilen ekmeklerin hepsini bitirdiler. Ekmekleri gören diğer kuşlar da geldi. Serçeler ve kargalar da onlara eşlik etti. Bera ve Ayla artık daha mutluydu. Çünkü ekmekler israf olmamıştı ve kuşların karınlarını doyurmayı başarmışlardı. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında yataklarında yatarken, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtalı ekmeğin damaklarında bıraktığı tadı, sevimli güzel güvercinleri ve diğer kuşları cami avlusunda geçirdikleri güzel zamanları konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Ne güzeldir uyanmak güzel bir kahvaltıya, nimet çöpe atılmaz, israf etmek ne fena. Kuşlar vardı camide, gördük oyun oynarken, arıyorlar yiyecek bahçesinde gezerken. Önce üzüldük, sonra dedik ki ne yapmalı? Etrafa bakındık biz, bir çaresi olmalı. Görünce elmaları uzattık biz onlara, yemek istemediler, koştuk hemen mutfağa. Anlattık babamıza, sonra da annemize, onlar da çok sevindi kuşları sevmemize. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar semalarda gönlünce uçuşan kuşları düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: el yüz yıkamak ne muazzam. Oluruz tertemiz. Mis kokar ellerimiz. Yüzümüzü köpürtürüz. Köpüklüyken zor görürüz. Ha? Su kesildi. Depoda su bitmiş olmalı. Suratım köpüklü kaldı ama. Hayda! Gelmedi şu sular. Daraldım bu aralar. Kara göz gözünü açtı. Gözüne sabun kaçtı. Amanın! Gözüm yandı. Anacığım gözüm yandı.
1: Hay hak!
0: Geldim Hacivat, geldim.
1: Hani gelmemişsin Karagöz? Bekletme beni.
0: Ay, uy, ay.
1: Neler oluyor yahu? Yıktın evi.
0: Sorma Hacivat. Gözüm kapalı olunca sağa sola çarptım. Neredesin?
1: Buradayım Karagöz. Sesime gel.
0: Geliyorum.
1: Dur yahu dur. Düşeceksin. Lafın gelişi söyledim ben onu.
0: Aman Hacı Cavcav. Şu an lafın ne gelişini ne de gidişini fark edecek durumda değilim.
1: Ne oldu sana böyle? Suratının hali ne?
0: Anlatayım Hacivat. Elimi yüzümü yıkıyordum.
1: Sıhhatler olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra ne oldu?
0: Sular kesildi.
1: Ya sonra?
0: Gelmedi. E'si gelmedi işte.
1: Yahu sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım Hacivat? Gidip suyu elinde tutup getirecek değilim. Gelmedi işte.
1: Ne yaptın derken daha sonra ne oldu?
0: Daha sonra mı? Sabun gözüme kaçtı.
1: Hayda.
0: Ne yapacağım ben şimdi Hacivat?
1: Dereye gideceğiz Karagöz. Gözlerini iyice yıkayacağız.
0: Ama ne güzel. Elimi yüzümü de yıkarım.
1: Yıkarsın tabii. Gel haydi.
0: Geliyorum, tamam.
1: Yahu dur. Ne yapıyorsun?
0: Gel dedin ya.
1: Kapıdan gel demek istedim.
0: Hep demek istiyorsun. Hiç demiyorsun. Demekle demek istemek ayrı şeyler. Zorla aşağı düşürecek beni. Tövbe estağfurullah. Oy oy oy oy oy. Ver Hacivat ver. Biraz daha su ver.
1: Yahu dereyi kuruttun. Geçmedi mi hala?
0: Bakayım. Yok Hacivat geçmemiş. Ne olacak benim halim?
1: Ümitsizliğe kapılma hemen. Bekleyelim biraz.
0: Tamam. 2 saat oldu. Hala geçmedi.
1: Ne 2 saati? En fazla 10 dakika olmuştur.
0: Tamam işte. 10 olmuş. 2'den büyük değil mi 10?
1: Birisi saat, diğeri dakika.
0: Ben bilmem Hacı Cavcav. Çok bekledim. Yeter.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu işi kendim halledeceğim.
1: Mahalle diğer tarafta yalnız.
0: Doğru.
1: Dur.
0: Bir şey yok, bir şey yok. Birazcık suya düştüm de. Amanın. Kimdi o? Kimdi o dedim. Her kime çarptıysam konuşsun. Gözü kapalı yürümek de ne fenaymış. Önümdeki koca eşeği görmedim. Yakaladım seni keçi efendi. Gel buraya. Oy. Bu seferki ne keçi ne de eşek.
2: Selamun aleyküm Karagöz.
0: Aleyküm selam da. Sen kimsin?
2: Tanımadın mı beni?
0: Tanımadım efendim. Gözlerim kapalı.
2: Aç o zaman.
0: Kolaysa gel de sen aç. Allah Allah. Açabilsem açarım herhalde. Uzatma da söyle. Kimsin?
2: Nuri ben.
0: Hangi Nuri?
2: Kaç Nuri tanıyorsun?
0: 1.
2: Sabun.
0: Sen miydin?
2: Of. Benim Karagöz. Ne oldu sana böyle?
0: Sorma sabuncuğum. Gözüme sabun kaçtı.
2: Sabun mu?
0: Evet sabun. Sabun kaçtı. Bir dakika ya. Senin adın sabun da değil mi?
2: Öyle de derler.
0: Öyleyse bu işin sorumlusu sensin.
2: Ne? Ben mi?
0: Evet. Gözüme sen kaçtın. Bu işi de sen halledeceksin.
2: Ne alakası var yahu? Yemeğin tuzsuz olduğunda tuzsuz Deli Bekir'den mi biliyorsun?
0: Evet.
2: O zaman sen haklısın demektir.
0: Haklıyım tabii. Madem gözüm senin yüzünden kapandı, öyleyse gözüm açılana kadar yanında duracaksın. Yürürken bana yardım edeceksin.
2: Mantıklı olmasa da garip bir şekilde mantıklı geldi.
0: Hadi bakalım. Yolu tarif et bana da mahalleye varalım.
2: Varalım bakalım.
0: Yahu dur desene.
2: Dur.
0: Şimdi değil. Çarpmadan önce dur diyeceksin.
2: Çarpmadan önce dur.
0: Hasbinallah. Neyse, gir koluma. Sabun. Aman sabun. Dikkat et.
2: Korkma Karagöz. Ormanda değiliz. Mahalleye geldik. Burada ağaç yok.
0: Anladım. Mahallede çarpacak bir şey yok diyorsun.
2: Ya öyle demiyorum da ormanda ağaçlar çok sık. Orada bir ağaca toslama ihtimalin çok yüksek. Ama burası dümdüz yol. Dümdüz yolda da bir yere çarpmak için.
0: Sabun! Ah, uy. Bir daha çarparsam...
2: Korkma korkma. Öyle bir şey olmayacak.
0: Göreceğiz.
1: Hay hak.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Keşke herkes senin gibi ses verse acaba. Böylece karşıdan birinin geldiğini anlar.
1: Boş ver beni şimdi. Ne durumdasın gözüm?
0: Hala aynı acı var. Kendi başıma yürürsem yere düşerim diye korktum. Sabunu yanıma aldım. Şimdi yerden kalkamıyorum.
1: Nasıl yani?
0: Sabun.
2: Tamam tamam özür dilerim.
0: Evet. Anda tuzsuz.
2: O da gelmeden önce ses verdi.
1: Sesi de gör maşallah.
0: İnşallah Çelebi gelmez. Çok sessiz geliyor.
3: Hayırdır be. Bu ne hal Karagöz?
0: Sorma tuzsuz. Sabun kaçtı.
3: Yakalamışsın işte.
1: O sabun değil yahu. Gerçek sabun. Karagöz'ün gözüne kaçtı.
3: Ondan birlikte yürüyorlar.
1: Aynen öyle. Karagöz'ün gözü görmeyince sabun da Karagöz'e destek oluyor.
0: Aman ne destek.

0: abartma Karagöz ya. Altı üstü dört ağaca, iki fırçaya, bir de tente direğine çarptın. Ha, altı kez de taşa takıldın.
1: Sen destek değil, düpedüz köstek olmuşsun sabun.

0: Allah bilir bu sefer nerelere çarpacağız. Böyle güzel oldu. Hem yorulmuyorum hem eğleniyorum.
1: Ben hem yoruluyorum hem eğlenmiyorum.
2: Ben yorulmuyorum ama eğlenmiyorum da.
0: Bu arada nereye gidiyoruz? Ben bir şey görmüyorum.
1: Hekime, gözü temizleyecek bir şey alacağız.
0: Ama ilacın parasını veremem ki. Gözün kapalı.
2: Yahu parayı gözünle mi vereceksin?
0: Ama para hangi cebimde bilmiyorum.
1: İkisine de tek tek bakarsın.
0: Nasıl bakayım yahu? Gözüm görmüyor.
1: Elinle yoklarsın o zaman.
0: Bir dakika ya. Benim cebim yok ki.
2: Para nerede o zaman?
1: Anlaşıldı Karagöz. Lafı bile olmaz. İlacını biz alırız.
0: Şimdi neşem yerine geldi. Hadi tuzsuz. Hızlan biraz. Kaplumbağa gibi gidiyoruz.
1: Bunu sen istedin.
2: Neyi istedi?
0: Çok eğlenceli.
2: Durun. Yetişemiyorum. Bekleyin.
1: Bunu gözüne damlatmalıymışız Karagöz.
0: Olmaz. Ben gözüme bir şey damlatmam.
2: Ama nasıl iyileşeceksin?
0: İyileşmesen de olur. Tuzsuz beni her yere götürür. Değil mi Tuzsuz? Götürürsün değil mi? He? Götürürsün.
1: İyi de benim de evim barkım var. Akşam olunca ne yapacağım?
0: O da doğru.
2: Hadi hadi. Gidelim de ilacını gözüne damlatalım.
0: Ne anlamaz şeysin sen Hacıvat? Damlatmam diyorum. Damlatmam. Yapma Tuzsuz. Gözünü seveyim yapma.
1: Yahu dur. İlaç yere dökülecek.
0: Dökülürse dökülsün. Yapma dedim yapma.
2: Direnme artık Karagöz. Sağlığın için bu.
0: Oh be. Ne kadar iyi geldi ilaç.
1: Dedim sana. Boşuna bağırıp çağırdın.
0: Yahu bana ilacın bu kadar etkili olduğunu söyleseydiniz. Bağırır mıydım?
2: Sence?
0: Evet bağırırdım. Ama az bağırırdım.
1: Neyse Karagöz. Sana geçmiş olsun. Bana müsaade.
0: Hay Allah sizden razı olsun. Yine yaptınız dostluğunuzu. Benim gibi inatçı birine sabır gösterdiniz.
2: Aşk olsun gözüm. Dostlar bunun için var.
1: Sen ol. Yüzüne sabun sürerken gözünü sıkı sıkı kapat.
0: Tamam. Gözüme sabun kaçarsa yüzümü sıkı sıkı... Gözümü kapatınca yüzüme sabunu sıkı sıkı... Aman! Sabuna gözüm kaçarsa...
1: Ben gittim. Sen cümleni Hacıvat'a tamamlarsın.
0: Bir, iki, üç. Sonra kaç geliyordu ya? Aman, üç arşın olsun. Ne olacak sanki?
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Çelebi.
3: Ne yapıyorsun azizim?
0: Ölçüyorum.
3: Neyi?
0: Evin alanını.
3: İyi de burada ev yok ki.
0: Olmaz tabii. Yapmadım daha.
3: Ev mi yapacaksın buraya?
0: Öyle düşünüyorum.
3: Kendi evinden memnun değil misin?
0: Memnun değilim Çelebi. Depodaki su bitince su kesilip duruyor. Evi buraya yapacağım. İstediğim kadar su kullanacağım. Nasıl fikir ama?
3: İlginç.
0: Neden?
3: Ben olsam su kesilmesin diye kocaman bir evi yapmak yerine su deposunu sık sık kontrol ederim. Suyunu sürekli tamamlarım.
0: Doğru. Ben niye düşünemedim bunu?
3: Bilmem.
0: Aman Çelebi Efendi. Şu konuştuklarımızı kimseye söyleme. Milleti bana güldürme.
3: Olur söylemem.
0: Öyleyse bana müsaade. Doldurmayı bekleyen bir su depom var benim.

0: burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
7: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
7: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1000 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
7: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
8: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar.

0: Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çek dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
1: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
3: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
0: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
2: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
1: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
1: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
1: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.
2: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
4: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
6: Çok yorucu olur.
7: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
2: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada 2 gruba da destek olacak.
4: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
2: Savunmayı geçemiyoruz.
7: Kerim kaleden çıksın savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
2: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
7: Hadi. Hadi. Tekrar deneyelim.
2: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
8: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne? Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
9: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
8: Yani neyse maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
9: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
8: Peki nedir bu büyük taktik?
9: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
8: Zaten öyle olmuyor mu?
9: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
8: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor.
7: Hadi.
8: Bu maçta bol gol görecek gibiyiz.

0: Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır, Burak'ın pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat
1: üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
0: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
1: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
1: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı. Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı Yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani, zıpladı.
3: Olsun, az daha zorlasan uçar bence.
0: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesi top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmaya geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
7: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
2: Ben yaparım.
0: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adani! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
0: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
7: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
7: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
2: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
7: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
8: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
7: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır?

0: miyiz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: gider gider izi yok, üstü kara gözü yok.
1: Gölge dur.
2: Hem denizde hem karada, evini taşır sırtında.
1: Kaplumbağa dur.
0: Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
1: Ay dur.
2: Yapraklı mı yapraklı, içinde bir dünya saklı.
1: Kitap dur.
3: Doğru. Vay, hepsini bildin Cemal amca.
1: Tabii ki de. Ben bunların hepsini biliyorum. Benim bilemediğim bilmece daha bu dünyaya gelmemiştir.
0: Sahiden mi?
1: Evet, bilmece yarışmasında hep ben birinci olurdum.
4: Bağ memlekette bilmecenin padişahı derlerdi, padişahı.
3: Vay, bilmecenin padişahı. Çok iyi.
0: Sen de bize bir tane bilmece sorsana Cemal amca.
1: Kafeste yaşar, sarı dur, çık çık diye öter.
0: Kanarya. Bu çok kolaydı ama.
1: Bilemedin ama.
0: Hı? Kanarya değil mi?
3: Ama başka ne olabilir ki?
2: Papağan mı?
1: Hayır uşaklar, değil dur.
3: Ne ola ki bu?
2: Allah Allah. Kuş olması lazım ama.
0: Cevap ne peki?
1: Cevap tabii ki de hamsi dur.
5: Hamsi mi?
2: Ama hamsiyle ne ilgisi var bunun?
0: Hamsinin kafese ne işi var Cemal amca?
1: La kafese onu ben koydum.
2: Ama hamsi sarı olur mu?
1: Ben boyadım.
3: Ama cik cik diye öter demiştin.
1: O da şaşırtmacası dur da.
0: Ama böyle bilmece mi olur?
1: Bal gibi de olur uşağım. Bilmecenin padişahı olur derse olur.
6: Pekala bilmecenin padişahı. Madem bu kadar iddialısın, benim de sana bir bilmecem var.
1: Hı?
6: Ama bilebilir misin bilmiyorum.
1: Demek öyle. Anlaşılan bayağı zor bir şey bu. Sor bakalım hoca.
6: Küçücük fıçıcık turşu koydum pembe sandık.
0: Bu da ilginç.
1: Tam beklediğim gibi. Çok şaşırtmalı bir şey bu.
3: Dolap.
6: Değil.
3: Limon.
0: Atma Kazım, ne alakası var?
3: Ne bileyim işte. İçimden öyle demek geçti.
1: İlk defa duydum bu bilmeceyi. Çok ustaca hazırlanmış. Hoca bilmecesi bu belli. Biraz düşünmem lazım.
6: Düşün düşün. Cevabı bulunca bana söylersin. Hadi çocuklar, yavaş yavaş gidelim artık.
1: Küçücük fiçecuk, turşu koydum pembe sandık.
6: Al bakalım kara kaçanım, doyur karnını.
1: Buldum hoca. Cevap pirasadır.
6: Pırasa mı? Maalesef değil.
1: Ne? Değil mi? Kazan?
6: Hayır.
1: Bohça, sabun, hali, kaşuk, çaruk, entari, sürahi ve bulgur pilavı.
6: Hayır, hayır. Hiçbirisi değil.
1: Ama cevabı bulmalıyım. Mutlaka bulmalıyım.
6: Aramayla bulunmaz. Ama bulanlar arayanlardır.
1: Nerede arayacağımı biliyorum ben hoca.

0: Bilmece kitabında bütün bilmecelerin cevabı var. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu da değil, dur. Ula bu kitapta da yoktur. Bu bilmeceyi ancak benim çözmem lazım. Uy! Evreka! Evreka! Buldum uşaklar, buldum. Cevap?
1: He?
0: Zurna!
1: He?
0: Doğru dedim değil mi? Cevap zurnadır.

0: Baba, Cemal amcayı pek iyi görmedim bugün. Hala cevabı düşünüyor.
1: Ha, ciddi misin? Ben vazgeçmiştir diyordum.
0: Hayır, hiçbir şey yapmadan orada öylece düşünüyor. Takıldı kaldı.
2: Cevabı neydi bilmecenin hocam?
1: Cevabı ben de unuttum.
2: İnanmıyorum hocam. Git de adamı teskin et bari. Yazıktır.
1: O da çok böbürleniyordu ama. Neyse, ben bir ziyaretine gideyim sonra.
3: Turşu. Fıçı. Bu da değil. Kaşuk. Ula saçmalama Cemal.
1: Selamun aleyküm Cemal. İyi misin?
3: Aleyküm selam. Bulamadım cevabı hocam.
1: Boş ver efendi. Altı üstü bir bilmece işte.
3: Kendimi çok üstün gördüm. Ben bilirim dedim.
1: Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ki.
3: Haklısın hoca, haklısın. Pes ediyorum. Hocam peki cevap neydi?
1: Cevap...
4: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Kadri.
4: Cemal abi, ne oldu sana? Karadeniz'de gemilerin mi battı yoksa?
3: Cemiller battı Kadri, cemiller battı. Kadri, ne dedin sen?
4: Ne dedim ben?
3: Dur şu yükü taşıyan pembe bir gemi. Yani cevap gemi. Hocam cevap gemi dur da, gemi dur.
1: Evet, doğru. Ben de şimdi hatırladım. Cevap gemiydi. Bilmece bu, bildirmece. Hırs yapma sen bu işlere. Sanma her şeyi bilirim ben. Düşersin çaresizliğe.

Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Abla yine artık sıra bana geldi.
1: Hayır, sürem daha bitmedi.
2: Bitti.
1: Bitmedi.
3: Tartışmayın. Güzel güzel binin.
2: Ama ben küçüğüm, yoruldum.
1: Daha hızlı, daha yukarı.
2: 3 tane daha sallıyorum ve sıra bana geçiyor.
1: 1, 2, 3.
2: Hadi yine artık.
4: Kahvaltı hazır. Ha? Hadi gelin, soğutmayın.
2: Hayır, sıra bendeydi. Ben binmedim. Ceren.
3: Ne oldu Eren? Neden bağırıyorsun?
2: Salıncak sırası bendeydi ama ablam yemeğe gitti. Beni kim sallayacak?
3: Tamam, üzülme. Önce yemeğimizi yiyelim. Sonra devam edersiniz. Ama sofrada mis gibi yumurta varmış. Bir de duyduğuma göre annem patatesli börek yapmış. En sevdiğin.
2: Hadi baba, hızlı olmamız lazım. Çok yavaşsın. Börek mi soğusun?
3: Haklısın oğlum. Hemen gidelim.
2: Çok güzel olmuş. He? İki börek daha. Ha? Yumurtadan biraz daha.
4: Eren oğlum, neden kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsun?
3: Sakin ol, boğulacaksın.
2: Salıncağa gideceğim, unuttun mu baba?
4: Besmele çektin mi?
2: Yoo.
4: Şimdi çatalları sakince masaya bırakıyoruz. Eller yukarı.
3: Ben masumum canım. Besmelemi oturur oturmaz çektim.
4: Çok iyi.
1: Ben de Bismillahirrahmanirrahim dedim anne.
4: Aferin kızıma.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aferin oğluma. Yemeğe başlarken besmele çekiyoruz.
3: Sağ elimizle ve önümüzden yiyoruz.
1: Ağzımızı şapırdatmıyoruz.
4: Evet, bu kısa tekrardan sonra kimler süt istiyor bakalım?
2: Ben.
4: Tamam, ikinize de yetecek kadar süt var.
1: Sütümü içip upuzun olmak istiyorum.
2: Süt içince boyumuz mu uzuyor?
3: Sağlıklı beslenince boyunuz uzar. Büyüyüp kocaman olursunuz.
4: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Bir daha.
4: Ama demin

0: Baba, baba.
1: Efendim?
0: Ben 4 bir de 0 muyum?
1: Ne dedin anlamadım.
0: Anne, anne, anne.
2: Efendim canım?
0: Ben 2 tane...

0: mi beş miyim?
1: Sen bir tanesin, bir tane.
0: Daha sadece birmişim. Of. Ne zaman bu kadar olacağım ben?
2: Cebimde bir sürü top var. Benimle birlikte zıplar. Cebimde bir sürü top var. Benimle birlikte zıplar. Zıplak, zıplak. Sakın düşme tepe taklak. Zıplak. Gir.
0: Ben de.
2: Gel, tamam. Zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
0: Düşmem.
2: Küçük olduğun için düşebilirsin.
0: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
2: Omzuma geliyorsun. Bak demiştim, küçüksün işte.
0: Senin kaç?
2: Boyun mu?
0: Evet. Zürafan kaç?
2: 7 ve 5.
0: Uzun musun yani?
2: Evet, kesin uzunum.
0: Of.
3: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
1: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
1: Oo, maşallah, çok sevindim.
3: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
1: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
3: Ne?
1: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
3: Hiç alakası da yok üstelik.
1: Bir daha çal bakayım.
3: Evet.
1: Kesinlikle daha dün annemizin.
0: Anne.
1: Yavrum.
2: Baba.
3: Kızım.
2: Baba, sen sanatçı mı oldun?
3: Az kaldı.
0: Hadi bize de çal baba.
3: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı dört açın.
2: Ben biliyorum.
3: Neymiş, söyle bakalım.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
0: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
2: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
3: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
1: Hani babaya alkış yok mu?
0: Var. Süt yok mu?
3: Eren? benim korkma oğlum.
0: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
3: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
0: Ya ben onu içecektim ama.
3: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
0: Çok yemeliyim baba.
3: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
0: Ben salıncağa gidiyorum.
3: Hayır olsun bakalım, ne çıkacak?
0: Ben bineceğim.
2: Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
0: Çabuk uyusun o zaman.
2: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
0: Tamam.
2: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
0: Tamam, uyudu bile, kalksın.
2: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
0: Of.
3: Şimdi?
4: Yahu maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
3: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
4: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
0: Hala.
4: Canım merhaba.
0: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
4: Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
1: Oğlum hemen öyle sorulur mu misafire?
3: Acıktın mı sen bakayım?
0: Çok yemem lazım baba.
3: Nedenmiş o?
0: Boyumun uzaması için mecburum.
1: Ha, şimdi anlaşıldı.
3: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
0: Ama süt içince uzar da anne.
1: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
4: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
0: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
4: Ah bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana.

0: امانت؟
1: گجک گجک

0: Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş.
0: Gazoo.

0: Yoğurt.
1: Ay. Üf. Krem. Koy koy. Ay. Aha.
0: Nan nan. Ümmâ. Hop.
1: Hila.
0: Hop.
1: Bo.
0: İnan. Hop.
1: Sür. Sür. Sür. Sür.
0: Nam nam nam.
1: Filo. Krem.
0: Gago. Yardım.
1: Aha.
0: Ver. Su.
1: Ver.
0: Su.
1: Ah.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay. Silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sağmadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkatlisin.
0: Çok eğlenceli.
2: Uçuyoruz.
1: Hayır, kayıyoruz.
9: Taş.
0: Yandık. Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
0: Sahi mi nene? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım, neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
3: Hey!
4: Hey!
1: Şşt! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
4: Ben Mirmir.
5: İşte burada.
6: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
5: İşte sandık.
6: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi.
4: Mirmir, hayaller kurar.
7: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
6: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
6: Sen de benimle geliyorsun köstebek.
1: Yavaş.

0: Uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
2: Ve başlayın.
3: Yem.
1: Aç! Başardık!
4: Olamaz! Ece!
1: Bizi geçemezsiniz!
4: Çekilin!
1: Yetiştik!
4: Olamaz!
2: Ama aynı anda!
1: Aynı anda!
2: Kazanan...
4: biziz!
0: Biz kazandık bence.
5: Ya, bence biz.
2: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: benim ekibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
2: 3 mü?
4: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
1: Ha? O da neydi?
2: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
1: Haberci olabilir mi?
2: Ama haberci siyah değil ki.
1: Evet ama...
2: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
1: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
2: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
1: Tamam tamam haklısın.
3: Sen olmasan var ya...
5: Yeter haberci, çatlayacaksın.
3: Oy, aman.
1: İyi misin haberci?
3: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
2: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
3: Maalesef.
1: Bu işin içinde bir iş var.
6: Nasıl yani?
1: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
5: Yoo.
3: Ben de bilmiyorum.
1: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
3: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
1: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
2: Yani...
1: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
5: Peki ya habercinin tüyleri?
1: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
3: Ha? Nasıl yani?
1: Canlılar neden öksürür?
3: Hasta olduklarında.
1: Başka?
5: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
1: Evet, doğru. Peki başka?
2: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
1: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
3: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
5: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
1: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
5: Peki ne dumanı?
1: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
5: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
5: Meslek sırrı teleskopçum.
3: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
1: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
3: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen de gel bakalım. Yakaladım seni. Hadi bakalım. Sen de arkadaşlarının yanına.
1: Ne yapıyorsun Tuna?
2: Biraz dinleniyorum abla. Çok yoruldum.
0: Yoruldun mu? Ne çabuk.
2: Yoruldum tabii. Bir sürü limon topladım.
0: Oo, ne kadar çok toplamışsın. Tam 2 tane.
2: Yürüme abla. Bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
0: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
2: Ama bak kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
0: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
2: Bu seferlik yapmasam.
0: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
2: Tamam tamam, kalktım işte.
0: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
2: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
0: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
2: Oh, ben de uzanayım o zaman.
0: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
2: Abla ya.
0: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
2: Su mu?
0: Hem serinlersin biraz.
2: Anlaştık.
0: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
2: Yaşasın. Bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi. Oh.
0: Dikkat et. Her yerini ıslatma.
2: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskı oldum. Bahçe fıskiyesi.
0: Yavaş, başın döner.
2: Bir şey olmaz. Bak her yer sulanıyor.
0: Dikkat et Tuna.
2: Bir şeyim yok.
0: Emin misin?
2: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
2: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
2: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
2: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
2: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
2: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
2: Ama neden?
3: Çünkü çok daha güzel bir seçenek var.
2: Ne?
3: Limonata.
0: Limonata mı? Yaşasın. Limonata yapacağız.
3: Evet. Hem de bu topladığınız limonlarla. Hem çok sağlıklı hem de nefis olacak.
2: Çok yap anne, olur mu? Sıcaktan içim yanıyor. Şöyle kocaman bir sürahi. Yok yok, 2 sürahi.
0: O kadar limon toplamadık ki.
2: Ben şimdi hallederim.

0: Bu kadar yeter mi?
1: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
2: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: arkadaşlar. Biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler. 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzemeyle az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız.
3: Hı hı.
0: İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak. İşte böyle.
2: Aa! Haklısın. Böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz. Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
2: Yaşasın, limonata çoğaldı.
1: Son bir kez karıştıralım şefim.
2: Tamam.
1: Ve limonatamız hazır.
0: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
2: Hadi hemen içelim.
0: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Gerçekten harika olmuş.
0: Ev yapımı limonata.
2: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
1: Bugün yeterince ıslandın bence.
0: Bence de.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücut

0: Sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok, yok kalmamış. Nalbur'a uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borum da mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.